Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız bir Erzincan türküsüyle başlıyor. Bizim bağlar buradır. Saime Can Türk sizinle.

Gül altında gerge fişler, elde biçer, diler, işler, bezerler. İğne ile sarma sarar sevdiğim, önüne türlü yemiş dizerler. Cemal Alemdar'dan alınan bu gümüşhane türküsünü Elvan Erbaşı'dan dinliyoruz.

Seyfettin Sığmaz'dan alınan Erzurum türküsünde Musa Eroğlu ve Nazlı Öksüz'ü dinleyeceğiz. Pınar başından bulanır.

Atım yok ki bineyim, yar çağırmış gideyim. Yârim orada, ben burada, nasıl sabredeyim? Ahmet Turan Şentürk'ten alınan bu Sivas türküsünü Azize Gürses söylüyor.

Ahmet Uzungöl'den alınan Mehmet Özbey'in derlediği türkü var sırada. Ey Dide, nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Tuncay Kemertaş söylüyor.

Keyif Seher yeni programının da sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Ey Eren.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi Fidan. Anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyon açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık, dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgede bir unsurunun öldüğünü açıkladı. 5 İsrail unsuru da yaralandı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumu. Ülkemizin

Kuzey ve Doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toros Termiki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Verici Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ve hayırlı olsun efendim. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. 1 Ekim sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Ekim 2026 günlerden Cuma ve diliyoruz ki hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir gün olur. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından TRT Türkü postamızdan sizlere ulaşıyoruz. Bendeniz mikrofon başında Sabahat Aslan ve sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor Servet Sever, program yapımcımız sevgili Emine Yılmaz. Efendim hemen günün ilk türküsünü sizlere sunalım. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle olacağız. Yoldur durumu, hava durumu ve ardından sizlerden gelen birbirinden güzel sözcükleri paylaşarak 3 saat diliminde yurdumuzu dolaşacağız. Grup Revan'ı dinliyoruz önce. Yüce Dağ başına kar yağmış gibi ağrıp duruyor kar belli belli. Aşık Mücrimi Haydar Yiğitler'den derlemiş Sivas Şarkışlı'dayız.

Saatimiz 7.14 gösteriyor efendim. 9 Ekim 2026 günlerden cuma. Sağlıklı ve hayırlı bir gün olması dilek ve duamızla tekrar sizlere programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sabahların Türkü Yolculuğu TRT Türkü'de sabah. Bugün yine huzurlarınızda efendim. Belki de şimdi ulaşıyor sesimiz size. Yola çıkanlara hayır yolculuklar dileyelim. Bugün mesai günü. Dilerim işiniz gücünüz rast gider. Elbette birçok yerde mevsime uygun olarak yine tarımın içinde toprakla haşır neşir olanlar da vardır. Ama biz öncelikle tüm hastalara tez vakitte şifa dileyelim ve bugünün hayrı öyle uğurlu olsun diye sizlere dileklerimizi yansıtalım. Bugün programı Emine Yılmaz hazırladı. Servet sever, biliyorsunuz ben ona diyorum ki insan sever, servet sever. Vallahi bütün memlekete yayıldı. Çok da doğru bir yayılma oldu doğrusu. Efendim, Azerbaycan ellerine gittik. Cinari Melikzade ocağına kurban can Azerbaycan dedi. Azerbaycan esintileriyle güzel ülkemize de selam olsun Azerbaycan'la birlikte. Şimdi Bülbül Mehmedov'un albümünden bir ezgiyi yine Azerbaycan'a giderek dinleyelim ve bu kez Erol Parlak yorumuyla Dağlar Maralı Dilber'e seslenilsin.

Kendini yaktın, pişirdin. Niye ağır çekersin gönül? Sevgine güman düşürdün, derdin var çekersin gönül. Bir yanın inliyor yasta, sense dem verirsin dosta. Baktım oturmuşsun posta, hu der der çekersin gönül. Haşime'nin var çağrısı, bitmez başının ağrısı. Ben olmuşum dert kanısı, yükün zor çekersin gönül. Gönül, gönül, deli gönül. Efendim Gülşen Kutlu yorumlamış, Çorumlu aşık Haşime'nin sözleri de ne kadar cana dokunuyor. TRT Türkü'de sabahta günün güzel bir bölümü oldu diye düşünüyorum. Devam ediyoruz, bu kez Hüseyin Turan'ın sesine kulak verelim. O da diyecek ki yarın olayı.

0: efendim şu dakikalarda Kırşehir esintisi var. Neşet Ertaş'ın o muhteşem türkülerinden biri Naide Tokgözen'den Aydın yorumuyla geliyor. Aşkım beni deleyledi, şimdi bakalım nasıl bir trafik akışı var, yol durumunu gözden geçirelim.
1: Yol durumu.
0: Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolu Çanakkale yönünde Belen Viyadüğü 2 ila 4. kilometreler arasında 9 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında yapım ve onarım çalışmaları yapılacağından sağ ve orta şerit trafiğe kapatılı durumda olacak ve trafik akışı sol şeritten sağlanacaktır. 10 Ekim'den yine 12 Ekim'e dek Çanakkale yönünde sol ve orta şerit kapalı durumda olacağından trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden devam edecek. Ankara Niğde otoyolu üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara yönü sağ şerit trafiğe kapatıl durumda, kontrollü bir biçimde diğer şeritten yine trafik akışı sağlanıyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara İzmir yönünde 0 ila 4. kilometreler arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıl durumda ve akış İzmir Ankara yönünden çift yönlü olarak devam ediyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. Beyşehir Derebucak yolunun 24. metresinden itibaren 27. kilometreye dek yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma çalışmaları var. 9 Ekim'den itibaren 13 ila 15 saatleri arasında yol trafiğe kapatılı durumda olacak. Gümüşhane Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri arasında yapılan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Seydikemer Kalkan Kaş yolunun 21 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında bölünmüş yolun Kastamonu yönündeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Malatya Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometreleri arasında üst yapım yenileme çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mecidözü Amasya yolunun 25 ila 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. Efendim, kontrollü geçişlerin olduğu yerlerde mutlaka trafik işaretleri vardır. İşaretçiler de orada görev yapmaktadır. Bunlara özenle uyunuz. Sağlıklı, hayırlı bir yolculuk diliyoruz.
1: Yol durumu.

Yeni dosttan haber geldi, dalgalandı, coştu gönül. Bir doğru yol ele girdi, katarlandı, göçtü gönül. Pir Sultan Abdal'ım nider, er olan ikrarın güder. Ceset bunda seyran eder, çün hakka ulaştı gönül. Efendim Kazım Birlik bir eseri kazandırmış. Erdal Beyazgül, Erdinç Aksaç, Ersin Perçin ve Onur Kocamaz birlikte bir muhabbet demiş şeklinde seslendirmişler. Saatimiz 7.42 ve Ozan'ın dediği gibi efendim fani bir dünya, işte o yüzden bir gün hakka ulaşmak vakti gelecektir. Biz güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı, uğurlu, bereketli, gönlünüzce bir gün olsun. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa İstanbul Radyosu stüdyolarından her sabah olduğu gibi TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Programı hazırladı Emine Yılmaz, Servet Sever de sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan efendim saat 8 olduğunda sizlerden gelen sözcükleri de paylaşacağız. Şimdi Artvin Şavşat'a doğru bir yolculuk yapalım ve Zeynep Cihan'ı dinleyelim. Çeper çektim, yol açtım diyecek. Nida Tüfekçi hocamız Cevri Altıntaş'tan derlemiş.

Saatimiz 7.51'i gösteriyor. 2026 9 Ekim gününü yaşıyoruz ve seher vakti artık sonbahar kendini yavaş yavaş, güneşli günler olsa bile arada şöyle güneş yüzünü gösteriyor. Birkaç gündür yağmur, yağış, fırtına derken yine de sonbaharı hissediyoruz. O hüzünle Emre Saltık rahmet olsun Berivan adlı eseri seslendirdi. Şimdi devam edeceğiz. Bu kez dedi ki orada, değişir dünyanın çarkı, dost olur bir gün gelmez yabancı dedi. Efendim biz dostlukla, muhabbetle TRT Türkü'de sabahı sürdürüyoruz. Bu kez Erzurum'a düşsün yolumuz, Dadaşlar diyarına bir selam gönderelim. Oltu Kısıkdere Mahallesi'nden Mustafa Özaslan repertuarı kazandırmış ve seslendirecek grupçuyla birlikte Bostanlar'da Çift Yer diyecek her diğer Erzurum. Sizin türkünüz.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsüyle Kerkük'e bir selam saldık. İzzet Altınmeşe yorumuyla dinledik. Sen bir yana bir yana, ben bir yana bir yana, kaşın karadır gözün eladır, benzir sence Elan'a dedi. Ve şimdi bir Kırıkkale Keskin türküsü dinleyelim. Hacı Taşan'ın muhteşem repertuarından Oğuz Yılmaz Cennet Mekan'da Nazlı Öksüz seslendirmiş. Giden ay tutulur mu? Sor da bakalım hava durumu nasıl?

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, 9 Ekim Cuma günü itibariyle hava durumu nasıl, sıcaklık ne değerlerde bir bakalım. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar da ara sıra orta kuvvette esecek, böyle bir uyarı var. Onun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu suyla Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun sis ve pus beklentisi de var. Bazı illeri sıcaklık değerlerine bir bakalım. Bursa 25, Çanakkale 26, İstanbul 23, Kırklareli 26, Denizli ve İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Adana 32, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Konya, Bolu 23, Düzce 26, Kastamonu ve Zonguldak yine 23, Amasya 25, Rize 23, Samsun 24, Trabzon 22, Erzurum 16, Kars 17, Malatya 22, Van 18, Diyarbakır 26, Mardin 24, Siirt 25, Şanlıurfa 27 derece olacak. Yansıdığı gibi benzer sıcaklık değerleri var. Sağlıklı ve iyi bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.09 oldu. TRT Türkü'de sabah 9 Ekim Cuma 2026 günkü bölümünde ikinci saat dilimine de başlamış oldu böylelikle efendim. Yine her nerede bulunuyorsanız hayırlı uğurlu bir gün olsun diliyoruz. Mesaide olanlara Allah kolaylık versin ve tabii ki her zaman en çok görevleri başında bizlerin merakı üzerlerinde olan güvenlik güçlerimiz, sınır boylarındaki Mehmetçik, sağlık çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, her birinizin Allah yar ve yardımcısı olsun, kolaylıklar diliyoruz. Efendim, muhteşem bir Hacı Taşan türküsüyle Kırıkkale Keskin'e bir yolculuk yaptık ve Ümit Tokçak'ın en çok yakışan seslerden biridir. Yüce Dağ başına yağan kar edim, yağdı yağmur, güneş vurdu eridim. Evvel yarın sevdiği ben edim, şimdi uzaklardan bakan el oldum dedi ve yüreğimize de işledi. İkinci saat dilimiz başladı, devam edeceğiz. Bu saat diliminde istekleriniz, sizlerden gelen mektuplar ve tabii ki gönülden gönlü muhabbet saatimiz. Efendim, dostlarımız bizi yoldan arıyorlar ve her zaman söylediğim gibi sosyal medyadaki akışa dakika, saat nasıl uyuyorsa her birinizin mutlaka selamına bir aleyküm selam demek isterim. Daha en baştan her birinizin gönlüne sağlık demek isterim. Şimdi bir türkü daha Servet Sever ulaştırsın sizlere. Sonra dönelim, hem isteklerinize bakalım hem de bakalım hangi sürpriz türküler.

İkinci saat dilimizden 16 dakika aldık TRT Türkü'de sabah. Her sabah sizlerin radyo keyfi, radyomuz TRT Türkü. Bütün dostlar buluştuk efendim. İşimizin gücümüzün başındayız. İnşallah sağlıklıyız. Şifa bekleyenlere şifa diliyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Ve bakalım günün bu saatlerinde bize dinleyicilerimiz neler söylüyorlar. Öncelikle bizi dinliyor. Bizim ulaşımımıza gerçekten emeği çok olmuştur. Gazimiz Mustafa Doğan'a buradan selam gönderelim. Ona mutlaka bir türkü armağan edeceğiz. Ve yine bizim kurumdaşımız, çok sevdiğimiz her birimizin, sevgili Emine'nin, sevgili Servet'in ve bendenizin çok sevdiği Dursun Taşdelen. Selam olsun Buğuz'a. İzmir yolunda galiba. Yolun açık olsun. İyi de bir sürücüdür biliyorum. Birlikte karayolunda seyretmişliğimiz de vardır. Sevgili dostumuza güzel bir gün diliyorum. Ailece sevgili Nazmiye'ye de selamımızı ulaştırsın. Efendim Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar diyerek yine başlamışlar yazmaya. Çok teşekkür ederim. Bir tel çektim Mardin'den. Bir ara okumaya çalışırız. Olmadı yayınlarız. Eşiniz Meralli, oğlunuz Ege ve Turan hocama tabii ki armağanımız olsun. Abdullah Albayrak da gününüz aydın olsun diyerek sesleniyor hepimize. Gaziantep Şahin Bey'den bize selamlar ulaştırmış. Aleyküm selam. Türkü dinleyen Karataş Şahintepe Mahallesi sakinlerine ben bir türkü armağan edeceğim. Günaydın değerli Turan Akman Erkılıç hocam. Günaydın çalışma arkadaşları ve değerli türküde sabah arkadaşlarım diyerek ne kadar güzel başlıyorsunuz. Herkese sağlık ve güzellik diliyorum Ankara'dan diyorlar. Ben Deniz, bugün Hacettepe Üniversitesi'nde küçük bir biyopsi operasyonu geçireceğim. İnşallah güzel sonuç alırız. Efendim bütün dualarımız birleşerek, duadaki o güzel enerji birleşimiyle hocamızın çok güzel bir sonuçla oradan çıkacağına inanıyoruz. Çünkü onun kalbi öylesine engindir ki türkülerimiz uygun düşerse bir gün size mırıldanacağım, bugün okuyacağım ben. Gültekin Erkılıç, Şaban Dişli, Gökşen Sevindi, Murat Odabaşı ile birlikte bütün arkadaşlarınıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize tabii ki armağan ederiz. Durak Çağatay Erzurum'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı bir gün olsun. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir bucak, çok doğru söylüyorsunuz. Günaydın, gününüz hayırlı olsun. Sıradaki türkü Ali Gündoğdu, Coşkun Bakan, Halil Ergin için bizim de armağanımız olsun. Az önce Asmalıdır evimiz yeni çıktı sevimiz dedi Şule Arık. Ahmet Yamacı'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Orta Anadolu türküsüydü. Ondan önce de Celal Güzelses'in Diyarbakır türküsüyle oralarda seyran eyledik. Ferman Boran Selik dedi ki Diyarbakır dört köşe içinde bir loş işe. Şimdi tarlada bostanım var hayalim diyecek Yeşim Dağlı ve Denizli Belediye Konservatuarı'nın Mehmet Aysel'den derlediği bu türküyle de Acı Payam'a bir selam gönderelim. Acı Payam olunca Mansur Kaymağı da bir selam ister tabii ki.

8.27'yi buldu saatimiz efendim. Muhteşem bir türkü. Gerçekten Hacı Taşan deyince, Kırıkkale Keskin deyince insanın yüreği titriyor ya. Eda Tüfekçi hocamız ne güzel de notasını yazmış. Sara seslendirdi. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı. Yine nereden geliyor gönlümün yakışığı diyordu. Ve şimdi bir türkü daha armağan edelim. Bu kez efendim sevgili dostumuz bizi dinliyordur. Ben türküyü anons edeyim, sonra kendisine selamımı göndereceğim. Tolga Çandar seslendirecek o muhteşem türküyü. Bir Denizli türküsüdür. Süleyman Uğur'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği muhteşem Devrent Deresi. Devrent Deresi'ni duman bürüdü, yedi derya ile Musam yürüdü. Ve bütün Denizli'ye selam olsun. Herkesin bu sevdiği türküyle sonra söyleyeceğim. Dostumuz bizi dinliyor. Ne kadar çok iletişimdeyiz. Ve servet sever, onu sever. Biz de onu severiz.

Stüdyodaki saatimizde 8.35'i görüyoruz. Programımızın bugünkü bölümü yarı kısmını tamamladı. Bir bu kadar zaman diliminde daha sizlerle birlikte olacağız efendim. Bu cuma gününde biraz akşam üzeri böyle mesai bitiyor diye telaşla ama biraz huzurla hafta sonunu bekleyen dinleyicilerimiz biliyorum. Coşkuyla şimdi günü bitirmenin telaşındalar ama sağlıkla yeni günlerin başlangıcı olsun. Yarın öbür gün yine çalışacaklar vardır. Biz yine sizlere TRT Türkü'de sabahta günaydın deyip hayırlı bir gün dileyeceğiz. Efendim elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım dedi Erol Köker. Ziya Bulut'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği Sakarya Hendek türküsüydü. Az önce demiştim ya, Tolga Çağdar okudu Devrent Deresi'ni, duman bürüdü. Bizi Bursa'dan sürekli dinler değerli dostumuz Hasan Uslu. Çok teşekkür ederiz programımıza, bize gösterdiğiniz teveccühe. Selamlarınız da başımız üstte. Bursa'daki bütün dostlarıma selam gönderiyorum. Bu arada ben bir parantez açmak istiyorum. Orada genç Gençleşen Türküler'de öğrencilerimiz var. Sevgili dostlarımız yeni çalışmalar başlatıp türkülerimizi gençlerle buluşturuyorlar. Her birine selam olsun. Ve dinleyicilerimiz o kadar güzel cümleler yazıyorlar ki hangi birine nereden nasıl devam etsem diye bakarken sosyal medya zaten trafiğe akıyor. Böyle devam ediyoruz. Bu kez bakalım. Mehmet Öznem der ki günaydınlar. O kadar güzel günaydın demiş ki efendim. TRT ailem diyerek de bize onore ediyor. Konya'dan Şirin Belde, Sille'den kucak dolusu selamlar diyor. Aleyküm selam. Tır şoförüyüm. Ankara'dan Konya'ya seyahat ediyorum. Tüm meslektaşlarıma, yolda olan herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim. Lütfen trafik kurallarına da uyalım demiş. Yolunuz açık olsun. Allah saklasın. Diyor ki Sabahat Hanım, şıkır şıkır bir Konya türküsü olursa daha çok mutlu olurum. Siz de sevgiyle kalın. Merak etmeyin. Emine çok güzel bir repertuar hazırlamış. Konya türküsü de var. Emine Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selam gönderiyor. Radyosu açık olan tüm türkü dostlarıyla birlikte eşi Türkan Hanım, kızları Atiye Çavuş ve Azra Akgün için de armağan türkü istiyor. Mehmet Kalaycıoğlu her zamanki gibi hayırlı bir cuma dileyerek 11 pazar yeri Bilecik'ten bizi selamlamış. Aleyküm selam. Sezgin Daşdemir günaydın, hayırlı sabahlar. Muğla Dalaman'dan saygılar der. Bir mukabil efendim, siz de trafik kurallarını anımsatmışsınız. Çok teşekkür ederim. Eşinize ve çocuklarınıza türkü benden armağan. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın diyor tüm türkü severlere. Musa Toros İzmir'den iyi yayınlar diliyorum diyerek başlamış ve türküyü de İzmir ilinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışanlarına armağan ediyor. Kolay gelsin, bereketli olsun, emeğiniz zayi olmasın efendim. Serap Çölkuşu günaydın ve Suna Koçak saniye saniye takip ediyor. Hatta Emineciğime söyledi, muhteşemsiniz demiş bize Suna Hanım. Kazım Ülke Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden güzel ilkemin güzel insanlarına selam diyerek benim duygularıma da tercüman olmuş. Sizin de gününüz hayrolsun efendim. İlyas Aydın der ki Cenk İpekel, Hasan Doğan, Sezgin Polat Almanya'da TRT Türkü dinliyorlar. Selamlarımız gurbetten sılaya, sıladan gurbete. Mustafa Atmacı da Afyonkarahisar'dan hayırlı bir gün diliyor herkese. Tüm TRT Türkü dinleyicileriyle eşi Zeynep Hanım için türkü istiyor. Afyon'a selamlar efendim. Çanakkale Biga'nın sesidir Ahmet Arslan. Behiye Özgür der ki uzaktan değil Uşak Karahalı'dan selamlar. Aleyküm selam. Türküyü de eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına armağan ediyorum. Haydi ben anons etmeyeceğim. Servet Sever ulaştırsın. Sürpriz tutun dilek bakalım. Haydi.

Fırın üstünde fırın duyun komşular duyun. Efendim rahmet olsun Yıldız Ayhan ablamız ne de güzel okurdu bu türküyü. Konya'ya uğramış olduk. Konya türküsü istemişti dinleyicimiz. Yöre ekibinden Yıldız Ayhan ustamız derlemişti. Okan Murat Öztürk de seslendirdi. Ondan önce de Ürgüplü Refik Başaran'ın muhteşem türküsü. Tokat yaylasından yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim dedi Mehmet Demirtaş. Bu arada sevgili Hasan Uslu selamınızı aldık. Hem ben Deniz hem de Emine teşekkür ederiz size. Ve bir umre yolculuğu için kutsal topraklara gidiyor olduğunuzu da duyduk. Dilerim ki hayırla uğurla gidiniz geliniz. Allah şimdiden kabul etsin efendim. Siz de geldiğinizde yine sizden de güzel haberler alırız diye düşünüyorum. Selam olsun tekrar sevgili Hasan Uslu. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selam gönderiyor. Tabi Trabzon Çaykara'ya türkü armağan etmek istemiş. Nabi Azeroğlu hocam, doçent doktor Nabi Azeroğlu derler ki bugün uluslararası Seyrani'nin sempozyumu için, Aşık Seyrani adına uluslararası bir sempozyum var Kayseri'de, Develi'de. Selam olsun şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ben de bugün gönlümden geçiyordu, çok isteniyor. Eski libas gibi aşığın gönlü mutlaka seslendireceğim o deyişi sizler için. Ahmet Kılıç yine bize Gemerek'ten selam göndermiş Nurhan Hanım'la birlikte. Sivas'a selam olsun efendim. Sevgili Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın diyorlar. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomro Özür Mahallesi sakinlerine bir türkü isteyerek selam göndermiş bize. Zeki Gül Baston'un başkenti Devre'ye selam ediyor Eskişehir'den. Tepeköylü Mehmet Dede günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Manisa Selendi Avlaşa Köyü'ne selam olsun. Sıradaki türkü eşiniz Saniye Hanım, oğlunuz Ramazan, kızınız Hilal. O çok tatlı torunuz Derin için ve bu programda buluşan herkes için eş dostla selamlarınızla birlikte armağanımız olacak. Sizler de muhteşemsiniz. Vehbi Aksungur, yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa der. Çok güzel bir slogan bence. Ermenek Cuma Suyu Yaylası'na selam olsun sizinle birlikte. Yusuf Aydemir, selam olsun Kütahya Tavşanlı'ya. Ve gazeteci dostumuz Davut Güleç yine Kayseri'yi çok güzel tanıtıyor. Der ki 7,5-35-50 milyon yıl önce yaşayan mamutlar, filler, gergedan, çeşitli maymunların yaşadığı bir şehirdir Kayseri. Yamula Barajı çevresinde uluslararası kazılarda ortaya çıkanlar gerçekten insanı hayrete düşüyor. Efendim bizim topraklarımız medeniyetin beşiği zaten Kayseri'ye ve size selam olsun. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selam göndermiş. Çumra halkına ve Halil Dik, Ali Akın Gönen, Yusuf Mert Gönen ve Bünyamin Yalçın'a türkü armağan ediyor. Hayır olsun günümüz efendim. İsa Kıran eski

Eskişehir Odunpazarı'nın sesi İzmir Buca'da bulunan çocuklar için türkü istemiş Zeki Başoğlu. Ne güzel fotoğraf sanatınız var. O kadar da güzel sözler var ki her sabah saat 7'yi gösterdiğinde TRT Türkü'de sabah programını dinlemek yeter bana. Ben buyum, size verecek ne köşküm ne saltanatım var ne de odalar dolusu altınım yakutum var diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den selamlamış. Hatay Antakya'nın sesidir Abbas Bakır. Çok teşekkür ederim efendim. Başarılar sizden eksik olmasın diyerek dua etmişsiniz. Allah razı olsun. Sıradaki türküde eşiniz Gülşen Hanım, Onur Bakır, Emre Bakır ve bütün sevdikleriniz için armağan. Cumali Göncü, Tarsus, Kahraman Gürek Yaylası'na kucak dolusu selam da bizden. Hemen türkümüzü armağan edelim. Tuğrul Şan diyor ki orduya götürecek bizi sesiyle. Ali Rıza Gündoğdu Nezat Kılıç'tan derlemiş. Fındık toplayın kızlar, dalda fındık kalmasın. Ardından da sevda gitmiyor serde, amanın Leyla diyecek Sabahattin Gülümser. Ebir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir'e bir yolculuk yapacağız.

Ama her gün bekliyorum, söylemiyorsun. Lütfen ablam, bizler sen ne dersen inanıyoruz ve bekliyoruz. Saygılar demiş sevgili Saim Doğur. Sizi kırar mıyım hiç? E ne zamandır gönlüm biraz buruk. O yüzden sabahları mırıldanmaya ara vermiştim. Ama biz derdimizi, gam ve hicranımızı da türkülere dökeriz. Mahzuni Şerif'in bu ölümsüz eserinden minnacık bir çiçek demeti olsun dedim. Size ve Kahramanmaraş'a bütün sevdiklerinize armağan olsun diyerek. Hasan Yavuz Soy da Uşak Eğlence Köyü'nden kucak dolusu sevgiler selamlar demiş ve güzel kalbini iliştirmiş bize. Şairler Otağı Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden tüm TRT Türkü dostlarına, evimizin kızı kıymetli ablamız Sabahat Aslan'a ve ekibe selamlar sevgiler gönderiyorum diyerek onore etmiş Mustafa Bayındır Şair Korali. Çok teşekkür ederim. Muzaffer Ünlü Türk alkışlarıyla yine o kadar güzel bir görsel şölen sunmuş ki gönlüm şad oldu. Gönlünüz şad olsun efendim. Seyda Alar, Adana'dan sevgiler diyerek eşi Zübeyde Hanım'la bütün TRT Türkü dostları için türkü istemiş. Bayram Gökçen Fethiye'den günaydın diyor ve İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen ve şifa bekleyen hastalarıma şifa diliyorum diyor. Aynı dilek ve duaya katılıyorum tüm kalbimle. Enver Çiçek günaydın TRT Türk ailesi, hayırlı cumalar der. Hayırlı cumalar efendim. Bolu Mengen'den selam göndermişler. Aleyküm selam. Sıradaki eseri de Hacer Köksal Kansu ve Nevzat Kansu'ya armağan ediyorum diye ilave etmiş. Selahattin Erzi Adana'dan bir sadık radyo dinleyicisidir ki gerçekten muhteşem, dakika dakika, an be an bizi de hep onore eder. Yıldız Hanımefendi'ye, Adana'ya ve size sevgiler, selamlar. Tabii ki türkü armağanım var. Tekin Koluçolak da diyor ki Ankara'dan hayırlı cumalar diliyorum. Sıradaki türküyü sizi heyecanla dinleyen annem Dölye Koluçolak'la tüm TRT türkü dostlarına Aynur Celal, Ahmet Hakan Oğuzhan ve mesai arkadaşlarımla tabii ki size kıymetli TRT türkü yayın ekibine armağan ediyorum diyor. Ben de kalbimden tüm teşekkürlerimle sizleri selamlıyorum ve diyoruz ki Azerbaycan'dan bir nida daha ulaşsın. İbrahim Yıldırım arşivinden Beyhan Aksoy seslendirecek. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca diyecek.

Efendim, sevgili servet sever, insan sever, biz de onu çok severiz. Bu pasajı niye seslendirdim? Selamun aleyküm, kolay gelsin tüm türkü dinleyicilerine. Aşık Mahsuni Şerif'ten işte gidiyorum çeşmi siyahım, rica ediyorum. Her gün ben söyleyeceğim canlı olarak.

Efendim 9.08'i görüyor, 3. saat dilimize de başlamış bulunuyoruz. Çok güzel bir Kırşehir türküsü tabii, yine Neşet Ertaş imzalı ve İbrahim Can yorumuyla dinledik. Sen çiçeksin ben arı, geceler oldu yarı. Dünya malı istemem, sensin gönlümün varı dedi. Ve biz de Kırşehir'i dostlarımıza birer selam gönderelim. Özgür Aldemir Mersin'den günaydın dedi. Osmani'den Fahri Bey sevgiler, TRT Türk'e hoş geldiniz dedi. Biz de size hoş geldiniz diyoruz, safa bulduk. Kayseri'den İsmet Köklü yazıyorlar, tüm türkü dostlarına selamları var. İskenderun'dan günaydın diyor Zübeyde'ye girek. Sıradaki türkü eşim ve çocuklarıma armağan olsun demiş Fatih Çelebi. Kahramanmaraş'ın sesidir tamam Türk. Hayırlı cumalar efendim. Konya'dan Hatice Biçer herkese hayırlı bir sabah, hayırlı bir gün diliyor. Manavgat'tan selam göndermiş Özcan Gönen. Sıradaki türküyü de memleketi Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılar ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Ben Polat günaydın, hayırlı cumalar diliyorum dostlarıma diyor Kayseri'den. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden herkese selam göndererek cumanın hayrı bereketi üzerinize olsun diye dualarını esirgememiş. Amin inşallah. Emine Demir Atamer yine çok güzel bir cümle. Güneşin içimizi aydınlattığı bir gün olması dileğiyle Trabzon'da merhabalar diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu selamlamış bizi. Yalova Esenköy'den İsmail Yetişken iyi yayınlar dileğini bizden ihmal etmemiş. Çok teşekkür ederim. Var olunuz efendim. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuzsoy selam göndermiş. Ve Turan Akman Erkılıç hocama bütün dinleyicilerimiz, tüm dostları geçmiş olsun diyorlar. Dua ve dilekleri sizinle. Sayın Şengül ikinciye çok teşekkür ederim. O kadar güzel cümleleriniz var ki günaydın deyişiniz gerçekten kuş cıvıltısı gibi. Herkese evimize hoş geldiniz.

diyorlar. Radyolarımıza da tabii ki hayırlı bir gün dileyerek ve Turan Bey'e de o da geçmiş olsun diyor. Güzel haberleri hepimiz bekliyor. Evet, program belli belliyle başladı. Haydi ya bismillah demiş. Kolaylıklar dilemiş, sevgi saygı bizden efendim. Çok teşekkür ederiz Alparslan Can Türk, Giresun SPS Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan tüm dinleyicilerimizi selamlıyor. Biz de sizi selamlıyoruz. Efendim teşekkür bizden. Siz de iyi ki varsınız, var olunuz. Gönlü güzel, güzel yürekli insanlarımızla birlikte Fındık Kenti, siz de sevgiyle, dostlukla hoşça kalın Türkümüz. Elinizden, elinizden kurtulaydım dilinizden. Konya'dayız madem ki cıvıl cıvıl Konya türküsü istendi. Gülay Özer seslendirecek. Sarı Sözen hocamızın İbrahim Çetin'den derlediği türküyü, ardından da Onur Şan Azerbaycan güzeli diyerek Azerbaycanlılara bir selam gönderecek.

Efendim saatimiz 9:21'i buldu. Çok güzel iletiler geliyor sevgili dostlarımızdan. Biz onlara muhabbet duyuyoruz. Onlar da bizden muhabbetlerini eksik etmiyorlar. Ne güzel bir türkü değil mi? Danışıp gülmeyirsen Leylem, danışa gelmeyirsen Leylem. İmran Koç yorumuyla dinledik. Zeynep Anlarova'nın albümündeki en muhteşem eserlerden biridir. Azerbaycan illerine ve bu minvalide sevgili Mayıs Aslan'a selam olsun. Bizi oralardan dinliyor biliyorum. Her zaman da selamlarını alıyoruz aslında. Hayatın sürekliliği içinde tabii ki böyle bazen uzak kaldığımız oluyor. Ama dinleyicilerimiz gönül yakınlığını o kadar güzel yansıtıyor ki bakıyorum Instagram, Facebook sayfamız ve eski adı Twitter olan X böyle akıyor akıyor, hızla akıyor bütün cümleler. Ben hemen yakalayıp herkesi saat saat takip etmeye çalışıyorum. Özcan Gönen Manavgat'ın selamını ulaştırmış ve sevgili dinleyicimiz de diyor ki teşekkür ederim canlı okuma yorum için. Bir de Aslım Paktır istemişler bunun ardını. Tabii burada patron sevgili yapımcım, bakalım o ne diyecek, repertuarı nasıl yerleştireceğiz. Vakite göre eski libası aldık zaten listeyi. Aslım Paktır hiç kin yoktur özümde de istemişsiniz. Ankara Çubuğa sevgilerimle armağan edeceğim. Ali Cengiz yine hayırlı bir cuma diliyor ve TRT Türkiye ekibine ve diyor ki güzel sunucumuzla gönlü güzel insanlara selamlar yayın yapım ekibiyle birlikte. Sizin gönlünüzün güzelliği Deniz'den Yunus Şen Ocak selam saygı demiş bir mukabil. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlıyor. Sıradaki türküyü bütün TRT Türkü dinleyicilerine, emekçilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Berlin'den uzak diyarlardan kalbimiz kadar yakın İsmail Yalabık Berlin'den selam göndererek memleketi Uşak ve herkese iyi yayınlar dileyerek selam gönderiyor. Suna Koçak gibi o da Berlin'de. Sevgili Gülnaz Malbastı Delal iyi ki varsınız diyerek kalbini bize yansıtmış güzel bayrağımızla birlikte çok teşekkür ederim. Ve sevgili Sıdıka Tavukçu hiç bizi ihmal etmez. Çok yakınımızdadır. Değerli Murat Odabaşı o edebi cümleleriyle programa ayrı bir renk katar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı bir gün dileğiyle birlikte Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlıyor. Her zamanki gibi polislerimize, askerlerimize ve tüm TRT dostlarına türkü istiyor. Şanlı bayrağımız ne kadar güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan seslendi. Havva Hanım'a türkü armağan ettik. Ve Hüseyin Ertuğran selamun aleyküm herkese diyerek Afyon Antalya yolundan selam gönderdi. İlyas Aydın yine hatırlatmış. Biz de bunu vurgulayalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olacak davranışlardan kaşınalım. Bir izmarit kıvılcım bir ihmal yeter diyor ve trafik kurallarını da anımsatıyor. Şöyle bir bakalım dostlarımızı sıralamış. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa İlahi Demir, Musa Aytu, Mustafa Kına, Zeki Gün, Zeki Başoğlu, Zeki Rıdvan, Yalçın, Rıdvan Ağoğlu, Kemalettin Kılıç, Sedat Uzun, Leyla Çabuk için türkü rica ederken değerli Ayhan Çat ve bütün dostlarına da türkü benden armağan olsun. Ve değerli Vahit Satılmış çok teşekkür ederim. Almanya Dortmund'dan İstanbul Yayın ve Yapın ekibine, dinleyicilerine selam olsun demiş. Hayırlı cumalar ve aleyküm selam. Kıymetli Sabahat Hocam sıradaki eserleri sesimizin ulaştığı herkese ve Turan Hocama geçmiş olsun dileğimle armağan edelim. Allah'a emanet olun demiş. Amin inşallah. Adnan Tı Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden sesleniyor. Ve çok teşekkür ederim. Ferhat Uz Bey de yine Eskişehir'den selam göndermiş. Şanlıurfa'daki öğretmen kızı Ece ve öğrenciler için türkü istiyor. Ve değerli Egemen Uslu da çok güzel bir iyeti göndermiş. Hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Sabahınız güzel olsun. Sıradaki türküyü İsmail Ustam ve armağan ediyorum sevdiklerimle birlikte. Ankara'dan Kasım Tetik iyi yayınlar diliyor. Aslım Paktır kin yoktur özümde. Süre kalırsa alacağım akışa. Şimdi iki sürpriz türkü.

Efendim 9.31'i buldu saatimiz ve ne güzel Sarı Kız'ı dinledik. Artvin'in en güzel türkülerinden biriydi. Bulutlar oynar oynaşır felekte. Gözüm kaldı Hublar Şahı Melek'te. Hasan Özel ile Şerife Hatun birlikte seslendirmişler. Sarı Sözen hocamız Artvin'li Hasan Çıtak'tan derlemişti. Ondan önce de İbrahim Tarık Çakmak'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği bir güzel Ege ve Trakya'da okunan türküydü. Ay oğlan tatar mısın? Şeftali satar mısın dedi ve bakkallar satıyor Karaca üzümü de bağladı. Ve devam ediyoruz. Dinleyicilerimiz çok güzel isteklerde bulunuyorlar. Bu arada Selim Dilsiz de Yunaydın TRT Türkü ailesi Muğla'dan selamlıyorum sizi. Eşim, oğlum, kızım ve tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyorum diyerek her şey gönlünüzce olsun diye bize dualarını göndermiş. Çok teşekkür ederim.

Meryem Dingil, hayırlı cumalar. İskenderun'dan selamlar gönderiyorum TRT Türk Ailem diyor. Bütün ekibe, dinleyicilere, bu programın simgesi Murat Odabaşı'na, Suna Hanım'a Türk'ümüz armağan olsun diyor. Gerçekten programın simgesi, her ikisi de sizler gibi. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan bizi selamlamış. Aleyküm selam. Tabii ki türkülerimize ortaksınız. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selam gönderiyor. Ayvalık'tan da herkese kucak dolusu selamlar diyerek Trabzon Çaykara'ya selamını ulaştırmış İbrahim Kabaoğlu. Ve teşekkür ederim bütün dinleyicilerimize. Instagram'a bakıyorum, oradan da oldukça yoğun yazan dinleyicilerimiz var. Bu arada sevgili Murat Odabaşı'nın bu edebiyat yüklü türkülerle ilgili kitabı için hakikaten ben de Turan Hocam gibi diyorum ki bir an önce yazalım beraber. Kim bilir Allah neler nasip eder. Her birimiz o günleri yaşarız inşallah. Ali Cengiz hayırlı cumalar diyor gönlü güzel insanlara. Şu güzel günler bize sözcükleriniz o kadar gönlüme dokunuyor ki teşekkür ederim efendim. Ve bütün dinleyicilerimiz şu görüşteler. Sevgili Emine Yılmaz bugün repertuara çok güzel hazırlamış. Hasan Bey bunu söylüyor. Hüseyin Serhat Tanrıkulu selamun aleyküm. Herkese Antalya Afyon yolundan selam gönderiyorum diyor. O halde vakit kaybetmeden türkü armağan edelim. Bu kez istediniz madem, o kadar istediniz ki, aslım paktır, hiç kin yoktur özümde diyerek sizi bir Çoğlum'a yolculuğa götürmek isterim.

9.38'i görüyoruz saatimizde ve sizlere Baki Kılıç Arslan'ın o güzel türküsüyle yorumumuzu ulaştırdık. Aslım paktır hiç kin yoktur özümde dedik. Gerçekten bizim insanlarımızın aslı paktır. Kin de bize aman uğramasın. Ardından da Hayal Has Kendirci'nin o güzel sesi ulaştı sizlere. Ay doğar sinisini sevmişim birisini. Cellat boynumu vursa söylemem doğrusun dedi. Bir Diyarbakır türküsü Tarık Çıkıntaş'tan Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Efendim bakalım bu kez bize tekrar Facebook sayfamızdan neler yazdınız. O kadar çok ileti var ve her biri birbirinden güzel ki çok teşekkür ederim her birinize ayrı ayrı. Yusuf Öztürk sevgili yurdumun güzel insanları diyerek Kayseri Develi'den seslenmiş. Çok teşekkür ederiz. Hamza Kurt Samsun 19 Mayıs Ormancı Köyü'nden hayırlı cumalar diliyor herkese. Mevlüt Koç Van Gevaş'tan selamlar sevgiler demiş bir mukabil. E tabi Van Gevaş deyince Adil Cevaz, Bitlis, Ahlat, Tatvan her bir hevşerime ben onların fahri hemşerisiyim. Selam olsun. Sevgili Neclatiyen Şeneker biliyorum büyük bir dikkatle dinliyordur. O bizim hem Türkiye anamız hem de Bitlis'in güzel kültürünün temsilcisidir. Bursa'dan günaydın demiş Kadri Yücel Turgut. Sıradaki türküyü de amcam Alaaddin Turgut da kızlarım Ceyda Kübra ve tüm türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Kütahya Tavşanlı'dan saygı ve selamlar demiş İbrahim Demir. Güzide personele ve herkese hayırlı bir cuma diliyorum. Allah'a emanet diyerek de dua etmiş. Çok teşekkür ederim. Mustafa Kınar Ankara Yeni Mahalle'den selamlıyor bize. Aleyküm selam. Türküyü eşim çocuklarım. Misafir olduğumuz ablam Zeliha, eniştem Ömer, yeğenim Fatih ve radyo başındaki tüm dostlara armağan etmek isterim. Türküler hayattır, türküler candır diyerek de çok güzel cümlelerini yinelemiş. Günaydın Sabahat Hanım. Kütahya Tağ'ın Kemal Gökçe nezdinde tüm TRT Türkü dost ve dinleyenlerine bir türkü armağan eder misiniz? Gebze'den selamlar saygılar demiş bir mukabil. Tabii ki türkü armağan ederiz. Bekir Gültekin Kayseri'den bizi selamlıyor. Teşekkür ederim. Cabir Şahin de yine Kayseri'nin sesi. Vallahi sanki Kayseri'ye Eskişehir açık ara önde gibi geliyor bazen bana. İyi ki varsınız demiş. Selamlar türküler hayattır. Çok teşekkür ederim. Ve Suna Koçak Advin türküsü dinleyince de mutlu olduğunu bildirmiş. O halde biz türkülerimize devam edelim. Madem Artvin'den söz oldu. Ama önce Yüce Dağ Başında diyecek Sıtkı Akın, Turhan Toper'den repertuarımıza kazandırılan Çankırı türküsüyle Çankırı Çerkeş'e Müzgan Kızılkaya'ya teşekkür ederim. Bugün Güneydoğu gezisinde olduğunu biliyorum. Haydi türkümüz.

O coşkusu da bize katıldı. İndim dereye ırmağa dedi Tarkan Erkan. Osman Aksu'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Artvin türküsüydü. Şükrü Güler de Artvin horonu seslendirdi. Diledik ki bu mesai gününün yorgunluğu biraz bitmiş olsun ve akşama daha keyifli, daha huzurlu Allah'ın izniyle kavuşun. Ve bize Ferhat Uz dedi ki Eskişehir'den selamlıyorum sizi. Şanlıurfa'daki öğretmen kızım Ece ve öğrenciler için türkü istiyorum. Biz de armağan ettik efendim. Program sonunda okuyacağım Seyrani türküsü size armağanımdır. Aynı zamanda Osman İnan Samsun Vezirköprü Gölköyü'ndeki büyük babası Yusuf İnan'a her zaman türkü armağan etmek ister. Biz de armağanımız olsun dedik. Uşak Eşme'den Şahap Ünal Ares için türkü istedi. Biz yalnız bırakmayalım kendisine. Çok teşekkür ederim ilginize. Ve selamun aleyküm. Hayırlı günler dedi Afyon Antalya yolundan bizi selamlarken dinleyicimiz. Bu arada bir başka dinleyicimize dedi ki canlı yayın için teşekkür ederim. Turan hocamıza geçmiş olsun dilek var. Efendim çok sayıda da iletimiz var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Zamanımızı mümkün olduğunca kıymetli zamanınızda çalmadan değerlendirmek istiyoruz. Hasan Güçlü Konya'nın sesi selam olsun bizden de size. Ve değerli dinleyicimiz Şaban Dişli yazdı bize. Her sabah dinlediğimiz gibi bugün de güzel güzel dinledik. Arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz diyor. Şaban Dinç de Çinikent Kütahya'dan leblebisiyle ünlü Tavşanlı'dan Eğrigöz eteklerinden selam gönderdi. Efendim sürçülisan ettiysek affola, Emine Yılmaz hazırladı, Servet Sever sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan kalbimdeki tüm güzel duygularla hayırlı bir gün diliyor, saygılarımı sunuyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Madem ki Seyrani etkinliği var, Kayseri'ye, Develi'ye selam olsun ve eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş diyerek huzurlarınızdan ayrılalım. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kars yöresinden iki döne bir kuş idi türküsünde geçen henek sözcüğü. Tahtadan elek olmaz, sen boyda melek olmaz, baldız evin yıkılsın, kapıda henek olmaz diyor türkümüz. Burada geçen henek kelimesinin laf, söz, lakırdı, şakalaşma gibi anlamları vardır. Şimdi Suat Işıklı'nın Aliyar Eryakut'tan derlediği bu türküyü Mükerrem Kemertaş'tan dinliyoruz. İki döne bir kuş idi, bahçeye konmuş idi, elim attım tutmaya, yar orada durmuş idi.

0: sözden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırı aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Bakan Gürlek, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlal hakkında suç duyurusu da bulunduğunu açıklayarak çamur siyasetine izin vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklaması yaptı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda başkan vekili ve belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alınarak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin olduğu öne sürülen görüşmeler tespit edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. APA ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Oyfan ailesi olarak TRT Türk'ü severek takip ediyoruz. Bahçelarda Zerdal adlı türküyü tüm TRT Türk'ü dinleyicilerine armağan ediyoruz.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Gülden Özpamuk. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Sevgili dinleyenler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak İzmir yöresinden Hasan Çakıefe'den alınan türküyü dinliyoruz. Genizler başında hoplayamadım, döküldü cephanelerim toplayamadım. Ve buna bağlı olarak Uşak yöresinden Fadime Kılınç ve Mediha Kılınç'tan alınan türküyü dinliyoruz. Ak buğdayım buğdayım, sereyim kurudayım, kaç senelik yarimi ben nasıl unudayım?

0: TRT Türkü.
1: Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimizi eşlik eden saz sanatçılarımızı da hemen takdim edelim. Bağlamalarda Ferhat Durmuş, Metin Altun, Umut Sülünoğlu, Tar'da Murat Akçay, Nefesli Sazlar'da Hüseyin Geçer, Baran Aşık, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Kemençe'de Volkan Karaoğlu, Bas'ta Mevlüt Güler, Ritim Sazlar'da Suat Kuş ve Cemil Altun bizimle birlikte. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Ezgi Azizoğlu'ndan dinleyeceğimiz Aydın yöresinden Bedia Akartürk'ün derlediği türküyle sürüyor. Şu dalmanın dağını duman bürüdü, yar senin için civan ömrüm çürüdü.

Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir. Garip Sıla'yı andıkça yaş gözüne dolar gelir. Yücel Paşmakçı'nın Kırıkkale yöresinden derlediği türküyü seslendirmek üzere solistimiz Emine Karakuş geliyor mikrofona.

Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyü sanatçımız Reyhan Ediş seslendiriyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Bir Bozlak ve Bozlağa Bağlı olarak Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü dinliyoruz. Yanarım senin aşkına, gel kaçma gel gel, derdinden döndüm şaşkına, gel kaçma gel gel.

Bilmem ki muradın ne seher yeli. Kerem eyle dost köyüne gidersen, benim de halimi de seher yeli. Erdal Erzincan'ın derlediği ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuvarımıza kazandırdığı türküyü solistimiz Esra Er Ekinci seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Erzurum yöresinden Haydar Tel Hüner'den alınan türküyle devam ediyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz, uyan sunam, uyan derin uykudan.

Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği Hasan Nacar'dan alınan bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Zeynep'im, yar Zeynep'im.

şefimiz Ali Haydar Gül'ün Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan derlediği Musul türküsünü seslendirmek üzere solistimiz Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona. Halep'in etrafı taşlar.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, sanatçımız Özlem Üngör'ün seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak bir yol havası ve yol havasına bağlı olarak İbrahim Can'ın Trabzon yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Solistimize kemençesiyle Volkan Karaoğlu yol gösteriyor. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, yar yatsam kollarına, uyusam uykuları.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Gülden Özpamuk. Stüdyomuzda hazır bulunan kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Ferhat Durmuş, Metin Altun, Umut Sülünoğlu, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer, Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler, ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz bir Rumeli türküsüne veda ediyoruz. Aksadeler giyer boylu boyunca, düğmeler takıyor gerdana varınca. Tekrar buluşuncaya dek, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü. İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerinde ise hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyalarının tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde, dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Türkmenistan'da Rus Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için

İran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan, bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Efendim merhabalar, 9 Ekim Cuma günündeyiz, haftanın son iş gününde. Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de radyolarınıza konuğuz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sevgiyle selamlıyoruz efendim sizleri. Bugün çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Zira bağlamasıyla, yani sazıyla, sözüyle sevgili Tuğba Ger'le birlikteyiz bugün. Yaklaşık bir saat boyunca bizler için birbirinden güzel türküleri hem çalacak hem söyleyecek. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Leyla'cığım. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler.
1: Yine baş başayız seninle.
0: Evet, çok güzel, eminim çok keyifli bir program olacak. İnşallah. Şahane bir türküyle açtın programı.
1: Evet, evet, evet. Gurbeti anlatan türkülerimizden bir tanesiydi. Gurbeti yoğun anlatan diyelim.
0: Kırıkkale Keskin yöresindendi.
1: Evet, evet. Çok da sevdiğim türkülerden biridir. Bir yiğit gurbete gitse dedik. Sevgili dinleyenlerimizi, türkü severlerimizi, güzel insanlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İnşallah güzel bir program olur diliyorum.
0: Kesinlikle öyle olacağına eminim ben.
1: Hem hüzünlendireceğiz hem de neşelendireceğiz.
0: Evet, keyif çok keyifli olacak. Senden hem sazından hem sözünden beslenmek her daim benim ruhuma en azından çok iyi geliyor.
1: Teşekkür
0: eminim
1: ederim.
0: Dinleyicilerime de, dinleyicilerimize de aynı şekilde geçiyor.
1: Umarız.
0: Kırıkkale Keskin yöresinden bir türküyle başladık. Bahri İlhan'dan alınmıştı. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir dedik. Evet. Hüzünlendik. Evet. Şimdi Malatya'ya gidiyoruz galiba, değil
1: Malatya'ya
0: mi?
1: Malatya'ya gidiyoruz ve diyoruz ki Mevlam birçok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

Gönlüne sağlık, ne kadar güzeldi. Karşılıksız aşka ve ayrılığa düşen kalplerin çaresizliğini bu kadar güzel anlatan bir türkü olabilir. Gerçekten evet. Öyle. Dileği dileğe yer dedik. Şimdi sevgili Tuğba Ger'i biraz dinlendirelim. Arşivden yine sevgili Tuğba Ger'in sesinden bir Denizli Acıpayam türküsü dinleyeceğiz değerli türkü dostlarımız. Hüseyin Kök'ten alınan bu güzel türküyü Yücel Paşmakçı notaya almış. Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları adlı türküyle devam ediyor yayınımız.

0: Yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız. İzmir Radyosu'ndan canlı olarak icra edilen Türkülerle Gün Ortası programımızda sevgili Tuğba Ger konuğumuz bugün sazıyla sözüyle türküleri onun gönlünden dinliyoruz efendim. Tuğba, şimdi bir Karadeniz türküsü. Yine çok üzünlü bir türkü ama çok da güzel de bir türkü değil mi?
1: Üzünlü olduğu kadar da güzel bir türkü tabii ki. Evlerinin önü bir büyük orman diyeceğiz. Zaten daha sonra da artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağız.
0: Tamam. Samsun Çarşamba yöresinden Salih Çamur'dan alınan bir ağıt. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili
1: ben
0: Tuğba Ger.
1: Ben de teşekkür ederim canım benim, sağ olasın.
0: Saatler 12.31'i gösterdi bile. Türkülerle gün ortasındaki birlikteliğimiz birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi Büyük Usta Neşet Ertaş'tan derlenen bir türkü seslendirecek sizler için sevgili Tuğba Ger. Kırşehir yöresindeyiz. Sevda gitmiyor serde, düşürdün beni derde. Ama bir başka adıyla...
1: Leyla, evet.
0: Amanın
1: sana,
0: Leyla
1: sana
0: diyoruz.
1: Sana ithafen olacak bu türkü.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, canım benim. Bu türkü öncesinde bir Somalı zeybeği çalacağım. Hı-hı. Bu türkümüze bağlayacağım.
0: Bağlayacağız. Pekala, dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne gerçekten sağlık sevgili Tuğba Ger. Sağ ol, var ol. Ne kadar güzel bir performanstı.
1: Sen de sağ olasın.
0: Efendim türkülerle gün ortasında. Şimdi Şanlıurfa yöresinden yine benim çok sevdiğim bir türkü var aslına bakarsanız sırada. Mahmut Güzelgöz'den alınan bir türkü. Alaydım elin elime, varaydım baban evine diyoruz. Yine bir CD kaydı olacak Tuğba Ger'in güzel sesinden.

0: Evet, Azerbaycan diyarından Dağlara Çen Düşende adlı türküyü bağladık. Alaydım elin elime varaydım baban evine adlı türkünün hemen ardına ve yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız. Sevgili Tuğba çalıp söylemeyi sürdürecek. Şimdi bu Azerbaycan diyarından gelen Dağlara Çen Düşende adlı türkünün ardına ne güzel gider.
1: Iğdır'ın al alması iyi gider değil mi?
0: Çok
1: sen
0: güzel
1: de seversin
0: gider.
1: Bu türküyü
0: çok severim.
1: Bildiğim kadarıyla.
0: Çok severim. Çok güzel gider.
1: Dinleyelim.

0: Çok teşekkürler. Çok güzeldi gerçekten. Yusuf Yıldırım, Kamil Çiftçi ve Nevruz Engin'den derlenen bu güzel Iğdır türküsünü sevgili Tuğba Gel çalıp söyledi. Gönlüne sağlık diyelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ve saatler 12.53'ü gösterdi. Zannediyorum bir iki türkülük vaktimiz kaldı sevgili Tuğba. Sıradaki türkümüzü sen anons etmek ister misin?
1: Türkümüz Çanakkale yöremize ait. Çemberimde Gül Oya. Çok bilinen, çok sevilen.
0: Yine çok
1: hatta
0: güzel
1: dizisi
0: bir
1: bile
0: türkü. Evet.
1: Yapılmıştı hatırlarsan.
0: Evet, evet.
1: Bu güzel türkümüzü de çalıp okuyayım şimdi.
0: Dinliyoruz keyifle. Evet.

Evet, değerli dinleyenler, vakit öğlene gelmişken yaklaşık bir saat süren türkülerle olan yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda canlı olarak sevgili Tuğba Ger çalıp söyledi bugün programımızda. Bugünkü programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı, yapımcımız. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Fırat Özturan ulaştırdı. Mikrofon başında ben Deniz Leyla Köselerli. Sevgili Tuğba Ger'in güzel sesinden dinleyeceğimiz son türküyle sizlere veda ediyoruz. Türkülerle kalın, iyi hafta sonları. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 9 Ekim Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağından selamlıyoruz sizleri ve palan döken dağ eteklerinden türkü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Bugün programımızı sizler için Alev Altun hazırladı, teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Yaklaşık bir saat boyunca türkü eşliğinde yöre yöre gezeceğiz efendim. İlk türkümüzün yöresi Kars. Tuğba Geri dinliyoruz. Ceyran'ım gel gel diyor sanatçı.

Sözün ustası Karacaoğlan'ın o zarif ve derin mısraları İlhan Erten'in bestesi ve Ahmet Özgül'ün düzenlemesiyle buluşuyor. Aşkın ve hüznün incelikle işlendiği bu özel eseri Nida Ateş'in güçlü yorumuyla radyolarınıza taşıyoruz. Kaldır nikabını, görem yüzünü.

İzzet Altınmeşe ve Belkıs Akkale birlikte seslendirecekleri türküyle bizleri Tunceli'ye götürüyorlar. Elma attım yuvarlandı.

Nida Tüfekçi'nin Mustafa Günaydın'dan derlediği Erzurum Aşkale türküsünde Necip Yılgın ve Hakan Kumru'yu birlikte dinliyoruz. Evlerinin önü yoldur.

0: TRT Türkü.
1: Mükerrem Kemertaş, Raci Alkır ve Suat Işıklı gibi ustalarımızın sesinden yüreğimize kazınan, Nida Tüfekçi'nin notalara döktüğü ve Ahmet Özgül'ün düzenlediği Abidevi Bir Erzurum türküsü var sırada. Cengiz Özkan'ın Usta İşi yorumuyla dinliyoruz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara.

Saatimiz 13.26'yı gösteriyor ve birlikteliğimiz TRT Erzurum Radyosu'nda Ardahan yöresinden bir türküyle sürüyor. Sabahat Aslan radyolarınıza konuk oluyor. Çaylı çınar ağacı, çift gezer iki bacı, büyüğü eylemeyle, küçüğü can ilacı.

TRT Türkü. Bugünün cuma olduğunu bizlere hatırlatan bir Bayburt türküsüyle devam ediyor birlikteliğimiz. Tekin Büyükaya'yı dinliyoruz. Bugün de günlerden cumadır, cuma.

Saatimiz 13.45'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği bir Tunceli türküsüyle sürüyor. Adile Kurt Karatepe'yi dinliyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Seher yeli sevdiğimden ne haber? Selamın tebliğ et kutbi cihana. Seher yeli sevdiğimden ne haber?

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız yaklaşık bir saat boyunca türküler eşliğinde sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Yusuf Gül ve Okan Murat Öztürk birlikte seslendiriyor. Giydiğim Maldır. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanları sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi. Akbaşoğlu, hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme

güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin 30 sanığın istinaftaki yargılaması sürüyor. Mahkeme heyeti yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan'sa bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kulaklarımızın pasını silecek birbirinden güzel türkülerimizi Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin canlı icrasıyla dinleyeceğiz efendim hep birlikte. Türkü Diyarı'nı bugün sizin için yapımcılarımız Soner Emre ve Selin Narin Kardeş hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ufuktan Akgüneş ve Ercan Yaşar. Sunumda mikrofon başında ben Derya Can. Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Anadolu topraklarından süzülüp gelen neşesi ve ritmi bol klasik bir halk ezgisi var sırada. Ahmet Yamacı imzalı Bahçelerde Mor Beni türküsü, Türk halk müziğinin usta ismi Sevim Seçkin'in icrasıyla sizlerle.

0: Şimdi mikrofonumuzu ve yayın kanalımızı Antep'teki çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli ekibimize çeviriyoruz. Gaziantep'teki ekibimiz yayınımızı sürdürecek sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakır'ımızdan selamlarımızla sözü Gaziantep'e bırakıyor. Hepinize keyifli dinlemeler diliyoruz.
1: Merhaba Derya Can, stüdyodaki ekibimize ve kıymetli TRT Türkü dinleyenlerine güzel bir gün dileyerek başlayalım. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımıza bahsettiğiniz gibi Gaziantep'ten devam ediyoruz. Bugün Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın birbirinden yetenekli öğrencileriyle birlikte olacağız. Tabii Gaziantep denildiğinde aklımıza elbette eşsiz mutfağı, tarihi çarşıları, bakırcıları ve zeyukma gibi önemli kültür mirasları geliyor. Ancak bu güzel şehrimizin bir başka zenginliği de müzik kültürü. Özellikle barak havaları, kendine özgü ezgileri ve içten anlatımıyla bu coğrafyanın insanını, sevincini, hüznünü ve hasretini dile getiriyor. Bugün de Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerimizi genç müzisyenlerimizin canlı icralarıyla sizlere ulaştıracağız. Tabii öncelikle bizlere kapılarını açan, bizleri evimizde gibi ağırlayan değerli Doğan Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden ötürü Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Adil Çetey ve tabii kıymetli hocalarımıza da teşekkürlerimizi ileteceğiz. Türkü Diyarı'nı bugün sizler için yapımcılarımız Soner Emre ve Selin Narin Kardeş hazırlamıştı. Teknik yönetimde sahadaki arkadaşlarımız Semih Suat Sarı ve Murat Özgür Batı olacaklar. Ve mikrofonda ben Ahmet Oğuz Gözel. Şimdi bugün birbirinden güzel türküler seslendirilecek demiştik. Genç müzisyenlerimizi tanıtalım sizlere. Solistlerimiz Adile Şener, Aleyna Sönmezoğlu, bağlama ve solist yine Abdullah Yüzgeç bizlerle olacak. Kavalda Doğukan Orhan, kabak kemanede Berkay Yılmaz, gitarda ise Samet Beğenici bizimle olacaklar. Ritim sazlarda ise Hazar Alay ve Ertuğrul Dağcı yine genç arkadaşlarımız olacaklar. Genç sanatçılarımıza ve bugün bizlerle birlikte olan değerli hocamız, öğretim görevlisi Doktor Bayram Kurt'a da hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Hazırsanız Gaziantep'ten Anadolu'nun farklı yörelerine uzanan türkü yolculuğumuza hemen başlayalım. Adile Şener'in sesinden iki eserle başlayacağız. Tabii Barak Ovası'nın duygu yüklü topraklarına uzanacağız şimdi. İki eser demiştik, onlar hangileri hemen bahsedelim. Yolundu Yolmalar, ardındansa Fırıncı Tahir'in kaynaklık ettiği Evlerinde Bir İpekten Halı Var. Adile Şener'in sesinden dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyenler, Adile Şener'in sesinden dinledik bu güzel iki eseri. Şimdi isterseniz böyle yavaş yavaş onlarla da biraz tanışalım istiyoruz, konuşalım istiyoruz. Bütün ekibi temsilen 2-3 arkadaşımızla konuşacağız. Adile Şener, senle başlayalım isteriz. Öncelikle seni tanıyalım. Müzikle tanışman ne zaman başladı? Biraz kendinden bahseder misin bize?
1: Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba. TRT Türkiye Radyo'nun değerli dinleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aynı yayında buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben Adile Şener, 23 yaşındayım. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Öncelikle bu okuduğum üniversitede, bu konservatuarda okuduğum için çok mutluyum. Çok başarılı ve donanımlı hocalarımızla dersler almak gerçekten beni şanslı hissettiriyor. Burada enstrüman, solfej ve ses eğitimi gibi dersler alıyorum.
0: Evet, verdiğin cevap da sesin kadar güzeldi. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: Bir soru
1: ederim.
0: Daha sormak istiyorum ama gelecek öğrencilere, burada okumak isteyen öğrencilere ne tavsiyelerde bulunmak istersin?
1: Tabii, gelecekte bu bölümü tercih edecek öğrencilere tavsiyem, hayallerinden vazgeçmemeleri ve kendilerine güvenmelilerdir. Müzik sabır, emek ve disiplin gerektiren bir alan. Kendilerini sürekli geliştirsinler, bol bol çalışsınlar ve müziğe gönülden bağlı olsunlar. Karşılarına çıkan zorluklar onları yıldırmasın. Çünkü inanıyorum ki emek verildiğinde ve gerçekten istendiğinde hayallere ulaşmak mümkündür.
0: Adile, çok teşekkürler. Yine senin sesini duymaya devam edeceğiz programın ilerleyen saatlerinde. Ama şimdi rotamızı Doğu Anadolu'nun önemli kültür duraklarından Erzincan'a çevireceğiz. Erzincan türküleri kendine özgü ezgileriyle Anadolu insanının duygularını ve yaşamını anlatan önemli eserler arasında tabii yer alıyor. Taşa verdim yanımı diyecek Abdullah Yüzgeç. Yine bugün solistlerimizden ve bağlamada bize eşlik eden Abdullah Yüzgeç'in sesinden dinleyeceğiz. Sizlerle efendim.

Devam ediyoruz. Bir yanda hayatın geçiciliğini hatırlatan sözler, diğer yanda Anadolu'nun köklü müzik geleneğinden bir ezgi gelecek şimdi. Gaziantep yöresinden gelen bu eser insana hayatın geçiciliğini ve dünyanın gelip geçici nimetlerine fazla kapılmamak gerektiğini de hatırlatıyor. Sözleriyle dinleyicisini düşünmeye çağıran bir türkü. Kaynak kişisi Hasan Hüseyin, derleyeni Yavuz Top, Gafil Gezme Şaşkın sizlerle.

0: kıymetli dinleyenler, Abdullah Yüzgeç'in sesinden dinledik. Bu kıymetli pırıl pırıl genç sanatçılarımızla tanışmaya devam ediyoruz. Abdullah'la konuşacağız şimdi de. Abdullah, sesine sağlık, teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Öncelikle tabii seni tanımak istiyoruz. Müziğe ilgin ne zaman başladı, bugünlere kadar uzanan müzik hikayen nasıldı? Bunlardan bahseder misin biraz?
1: Adım Abdullah Yüzgeç, 22 yaşındayım. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Aslen Şanlıurfalıyım. Müzikle ben çok küçük yaştan beri haşır neşirim. Yani küçükken şarkı söylüyordum. Sonradan bağlama hevesim başladı. Kendi başıma bağlama öğrendim. Sonra hocalarımın tavsiyesiyle Şahin Bey'de bir belediye konservatuarı açılmıştı. Oraya gittim. Sağ olsun Mehmet Uğur Fıstıkçı hocam bağlama da beni bayağı geliştirdi. Sonra beni konservatuara hazırladılar. Konservatuar sürecim biraz zorlu olsa da...
0: Onu soracağım aslında. Konservatuar süreci nasıl oluyor? Yani zorlukları var elbette ama o süreçten biraz bahseder misin bize?
1: Aslında kazanmak zor.

0: Zorlu bir süreç. Okula girdikten sonra bu süreç kolay geliyor ama kazanmak zorlu bir süreç. Azimli ve özverili çalışmak gerekiyor. Yani bir gün çalıştım kazandım olmuyor. Aylarca emek vermek gerekiyor. Yani mülakatta da önce işitsel sonra da icrasal sınava tabi tutuluyoruz. Eğer ikisinden de başarılı geçer not alınca kazanıyoruz. Yani çalışmak diyoruz yani biz buna.
1: Peki konservatuvarda okumak, burada öğrenci olmak sana neler kazandırdı? Burada öğrendiklerin müziğe bakışını nasıl değiştirdi?
0: Ben yani yıllardır müzik yaptığımı düşünüyormuşum. Öyle söyleyeyim yani konservatuara girdikten sonra müziğin
1: Evet.
0: resmen ruhunu öğrendim. Yani doğru müzik öğrendim, doğru bağlama çalışın, doğru bağlama yörelerini, tekniklerini öğrendim. Yani herkes, müzikle uğraşan herkes konservatuar okumalı, tavsiye ediyorum yani.
1: Evet. Abdullah çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: İyi ki
0: ederim.
1: varsın, iyi ki bu güzel sesin var ve buradayız beraberiz.
0: Sağ olun
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ediyoruz tekrar. Ve şimdi Elazığ'ın köklü müzik geleneğine uzanacağız. Elazığ ve Harput yöresi uzun havaları, hoyratları ve kendine özgü makamlarıyla Türk halk müziğinde önemli bir yere sahip efendim. Sırada anonim bir eser var. Hüseyinlik'ten dinleyeceğiz.

Efendim Aleyna Sönmezoğlu'nun gönül telimizi titreten sesinden dinledik. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, Gaziantep'ten gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız bütün güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi Anadolu'nun insanının dertlerini, özlemlerini ve yaşam...

karşısındaki duruşunu anlatan iki eser dinleyeceğiz ama öncelikle tabii ki sıradaki türkümüz derdi yaşamayanın, dert çeken insanın halinden çok da anlayamayacağını da anlatıyor biraz. Anlatmam derdimi dertsiz insana diyecek Abdullah Yüzgeç ve rahmetle andığımız Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan duymayı çok sevdiğimiz bu türküyü Abdullah Yüzgeç'ten dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve genç sazendelerimizden Berkay Yılmaz'la da bir tanışalım isteriz efendim. Berkay, sen de hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk hocam.
0: Öncelikle seni bir tanımak isteriz.
1: İsmim Muhammed Berkay Yılmaz. Gaziantep Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Programı 3. sınıf öğrencisiyim. Kabak keman icra ediyorum. Müziğe ilk başladığım yıllarda 12 veya 13 yaşlarımda bağlamayla başlayıp daha sonrasında akademik süreçlerim için kemaneye geçiş yaptım.
0: Neden kabak kemanı seçtin? Onu merak ediyorum.
1: Yaylı bir enstrüman istiyordum. Bağlamadan sıkılmıştım daha doğrusu. O şekildeydi. Halk müziğinden de kopmak istememek adına kabak kemanının varlığını öğrendim. Yaklaşık 16-17 yaşlarımda. O süreçte o şekilde devam ettim yani kabak kemanıyla.
0: Kabak kemanı çalmaya devam ediyorsun. Peki sence burayı tercih edecek, sizin okulunuzu tercih edecek öğrencilerin neler bekliyor? Onlara ne tavsiye edersin?
1: Tabii ki konservatuvarımız Türkiye'nin ilk açılmış 3. konservatuvarlarından birisi. İstanbul ve Ege'den sonra deneyimli akademik kadrosu ve hocalarımızın öğrencilerine ilgisi her zaman her türlü açık yani. Evet,
0: onu fark ediyoruz zaten. Evet. Hocalarınızla aranız çok iyi. Bir arkadaş evet. gibisiniz belki de, değil
1: Hiçbir
0: mi?
1: Hiçbir zaman kapılar kapanmaz bizim konservatuvarımızda. Herhangi bir sorumuz veya herhangi bir problemimiz olduğu zaman hocalarımız her daim bizim yanımızda.
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum seni de. Şimdi de Anadolu'dan Rumeli'ye doğru uzanacağız efendim. Rumeli türküleri kendine özgü melodileri ve güçlü duygusal anlatımıyla kültürümüzün önemli bir parçası. Şimdi sırada Evlerinin Önü Handır var. Rumeli yöresine ait bu türküyü tabii derleyen TRT Müzik Dairesi Başkanlığı olarak da bilgimiz bu şekilde. Bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Kimin sesinden dinleyeceğiz? Adile Şenal seslendiriyor.

Efendim saatler 14.41'i gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyar programındaki canlı birlikteliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın değerli öğrencileriyle birlikteyiz. Tekrar hatırlatalım sizlere. Gaziantep'ten sesimizi sizlere ulaştırırken Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler dinliyor. Kültürümüzün zenginliğini bir kez daha hatırlıyoruz. Şimdi rotamızı Kırşehir'e çevireceğiz. Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserleriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Önce sen benimsin, ben seninim diyecek Abdullah Yüzgeç. Tabii Kırşehir denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi hiç kuşkusuz büyük halk ozanı Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş oluyor. Onu da saygıyla anarak bu eserimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sen benimsin, ben seninim.

Teşekkür ediyoruz ve tabii ki Neşet Ertaş'ı yine saygıyla anıyoruz. Neşet Ertaş'ın eserlerinde insanın dünyaya, hayata ve sevdaya bakışını yalın ama derin bir anlatımla görüyoruz her zaman. Şimdi yine onun sesinden ve söz dünyasından izler taşıyan bir türküyle devam edeceğiz. Yine onun eserlerinden bir tanesi Ah Yalan Dünya, Abdullah Yüzgeç'in sesiyle.

Efendim, dünyanın geçiciliğini ve insanın gönlünde kalanları anlatan daha güzel bir eser var mıdır bilmiyorum. Evet, Türkü Diyarında artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama türkülerimizin anlatacak daha hikayesi var. Şimdi yine Kırşehir'de olmaya bulunmaya devam edeceğiz. Bazen mevsimler değişir, dallar kurur, güller solar ama insanın gönlünde sakladığı sevgi kolay kolay solmaz. Neşet Ertaş'ın türkü dünyasında da sevgi, sadakat ve gönül bağı önemli bir yer tutuyor. Şimdi sırada Kurusa Fidanım, Güllerim Solsa diyecekler. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği bir eser. Sizlerle.

Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, TRT Kap Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan ve Gaziantep'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Bir Türkü Diyar programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın değerli öğrencileriyle birlikte Anadolu'nun farklı yörelerine uzanan güzel bir türkü yolculuğu yaptık. Gaziantep'in barak havalarından Erzincan'a, Elazığ'dan Sivas'a, Rumeli'den Kırşehir'e uzandık. Her türkümüzde bu toprakların hafızasına, insanımızın duygularına ve ortak kültürümüze biraz daha yaklaştık. Bu güzel yayına ev sahipliği yapan Doğan Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Birçok noktada bizlere destek olan, işimizi kolaylaştıran Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Adil Çete'ye ve değerli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki sunucu arkadaşım Derya Can'dan devralmıştık sözü. Programımızı hazırlayan yapımcılarımız Soner Emre ve Selin Narin Kardaş'tı. Buradaki teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı ve Murat Özgür Batu efendim. Ve merkez stüdyoda sesimizi sizlere ulaştıran isimler Ercan Yaşar ve Ufuk Tanak Güneş'ti. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün türküleriyle programımıza renk katan Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın değerli öğrencileri, solistler Adile Şenel, Aleyna Sömezoğlu, bağlama ve solist yine Abdullah Yüzgeç. Kaval'da Doğukan Orhan vardı. Kabak Kemane'de Berkay Yılmaz vardı. Gitar'da Samet Beğenici ve ritim sazlarda ise Hazar Alay ve Ertuğrul Dağcı bizlerleydi. Radyoları başında bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyicilerimize de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. İki eserle tamamlayacağız demiştik programımızı. Şimdi onlar geliyor. Yine Aleyna Sömezoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Bahçe Duvarı ve Nardanesi sizlerle. Hoşçakalın efendim.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Karadeniz'den programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bir saat sürecek programımız Karmate topluluğuyla başlıyor. Bir İsmail Avcı bestesi. Seni gördüğüm zaman derman kalmaz dizime. Bakmayla doyulur mu yârim güzel yüzüne?

Hüseyin Turan'ı getiriyoruz radyonuza şimdi. Neşet Ertaş'tan alınmış Kırşehir türküsü. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim, mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Cengiz Özkan, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınmış ezgiyi seslendirdi. Şimdi Adile Kurt Karatepe'den Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınmış türküyü deneyelim. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı.

Nevzat Kılıç'tan alınmış ordu türküsünü Coşkun Gök icra edecek. Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın.

Temiz Sinop Boyabat, Neriman Gürpınar'dan alınmış türkü. Muzaffer Akgün'ün sesinden dinleyelim. Derelerde kuşburnu, kuşburnuyu kuş yer mi? 500 liralık gelin kaynanaya hoş der mi?

Remzi Peker'den bir sözsüz tulum havası dinledik. Şimdi bir Aşık Kurbani bestesini Hülya Polat seslendiriyor. Oy dağlar, oy dağlar, tepeleri kar. O dağlarda benim bir sevdiğim var.

Şimdi Grup Laçin'den bir Samsun Çarşamba türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Faik Okutken. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Karadeniz'den programı devam ediyor. Burası TRT Trabzon Radyosu. Sesli Rüya Topluluğu'nu dinledik. Şimdi Fuat Sakar Radyonuz'da Cemile Cevher'den alınmış türkü. Oynayın kız, oynayın.

Sıradaki türkümüz Rumeli yöresine ait. Kemal Altınkaya'dan alınmış türküyü Bahattin Turan seslendiriyor. Ali Çim'in kaşları kare, sen açtın sineme yare.

Bir Samsun Kavak türküsünü koro seslendirecek. Böylece size veda etme vaktine erişmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Karadeniz'den programını TRT Trabzon Radyosu adına hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan

bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulunduğu Göktaş, iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ekrem İmamoğlu çıkaramaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Günlü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump...

Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan'sa bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. 9 Ekim Cuma gününde sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Günün yorgunluğunu türkülerle geride bırakmak için sizi de bekliyoruz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkü yolculuğumuza Sümer Ezgün'ün eşliğinde başlıyoruz. Asmam Çardak'tan.

Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa yar senden döner miyim? Ekrem Çelebi'den alınan bu Kırıkkale türküsünü Reyhan Ediş söylüyor.

Akdeniz'in renkleri Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor. Sema Kaya Doğan söylüyor. Pınar Başı, Burma Burma, yaz gelince öter turna.

Cemile Cevher'den alınan Karadeniz türküsü var. Sırada Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Salına salına suya gidersin, su değil meramın seyran edersin. Sen bu güzellikle çok gam edersin.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.33'ü gösteriyor. Akdeniz'in Renkleri Sevcan Orhan'ın eşliğinde devam ediyor. Pir Sultan Abdal'ın dizelerinde dinleyeceğiz sanatçıyı. Kesildi kervanım.

Adnan Şeker ve Sadık Ergun'dan alınan Ankara Türküsü'nde Okan Murat Öztürk'ü dinliyoruz. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: TRT Türkü.
1: Balıkesir türküsüyle devam ediyor programımız. Faruk Yılmaz söylüyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Biz yarın yine 16 haberlerinin ardından birbirinden güzel türküler eşliğinde burada olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Sevgili dinleyiciler, pamuk tarlaları, buğday başakları ve meyve bahçeleriyle dolu bereketli topraklardan sesleniyoruz size. Bugün sevdayı, hasreti ve yaşamı anlatan türkülerle bir yolculuğa çıkacağız. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programı başladı. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Karem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Bedri Koçak'tan dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Gaziantep yöresinden bir türküyü Sevim Seçkin'in sesiyle dinliyoruz. Yemenimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Yemenim sende dursun, sil gözünün yaşını.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Kilis yöresinden bir türküyü Gülten Çadırcı'nın sesiyle dinliyoruz. Zeytin yaprağı yeşir, yeşil altında kahve pişir.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Ülkü Beşgül'ü Kayseri yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Süpürgesi yoncadan, gayet beri inceden, ben seni sakınırım yerdeki karıncadan.

Değerli dinleyenler, şimdi de Sivas yöresinden bir türküyü Kubilay Dökmetaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Dam üstünde çul serer, bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer.

Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Emel Tahşioğlu'nu Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Güver bostanım güver, su gelir bendi döver.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Hakan Ünal'ı Gaziantep yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bağa girdim üzüme, çubuk değdi gözüme.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.44'ü gösteriyor ve programımızda Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle devam ediyor. Hatay yöresinden bir türküyle. Pınar'a vurdum kazmayı, güzeller sever gezmeyi.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımız Hayal Has'ın söylediği bir türküyle devam ediyor. Bir Azerbaycan türküsünü dinliyoruz. Ay gözümün ışığı.

kızım. Kaşenk kaşenk saçların tökülen de yüzüne. Görenler çok okşadı seni benim özüme. Kaşenk kaşenk saçların tökülen de yüzüne.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Seyit Ali Koç'u bir Orta Anadolu türküsüyle dinliyoruz. Sallan boyuna bakayım, elbas küpeler takayım.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Ayşe Engin Aslanca söylüyor. Bir Rumeli türküsü. Bulut gelir seherle. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Erdoğan, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özdağ'la Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Yeni partili Ümit Özlali'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı, mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada vakfın mali kaynaklarının faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği belirtildi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Hafriya sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Şarkıcı Gül'ün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. 54 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. 2026 Nobel Ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası

uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Nave Pile'ye verildi. Haberleri dinlediniz.

Türkçe'de sümbül daha çok güzelliği tanımlamak için kullanılır. Divan edebiyatında ise zülüf genellikle sümbüle benzetilir. Mor sümbüllü bağlardan, sevgiliye benzetilen altın başlı sümbüllerden, süsen sümbül ve gül üçlemelerinden türkülerimizde bahsedilmiştir. TRT Türk Halk Müziği repertuarında yer alan bu türkülerden bazıları şöyledir. Mavruva'dan aldım sümbül bir okka nohut, lale sümbül bağını. O süsem o sümbül, o gül o bağındır. Açım mor menevşem, bahar erişti lale sümbül, nergis reyhan yetişti. Muş'un güzelleri, lalesi, sümbülü, aslıdan başkasını düşünmeyen Kerem'i de söyletir dertli dertli. Dağlar seni delik delik delerim türküsünü yaptırır ve lale sümbül boynun bükmüş derdi var dizeleriyle. Sümbül hüznü anlatır aynı türküde. Sümbül kokusu, rengi ve ahengiyle kendine hayran bıraktırır. Bugün sizinle Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den Erzurum yöresinden alınan bir türküyü paylaşacağız. Tuncay Kemertaş söylüyor. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam gidiyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı başlıyor. İrem Çetinkol hazırladı programı. Oğuzhan Yılmaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. Günün yorgunluğuyla birlikte biriken o bütün haftanın yorgunluğunu da türkülerle hafifletip keyifli bir hafta sonuna uğurlayacağız sizi program bitiminde saat 20'yi gösterdiğinde. Bayram Bilge Tokel seslendirecek programın ilk türküsünü. Bir hışmınan geldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey.

Türkü akşamında bu kez Balkanlara gidiyoruz. Hayriye Hoşlu'dan alınan türküyü Armağan Coşkun Elçi seslendirecek. Manastırın ortasında var bir havuz. Dime Toka kızları hepsi Yavuz.

Nereden biriydi? Rivayet odur ki Kiziroğlu Mustafa Bey'in kahramanlığı üzerine, yiğitliği üzerine Köroğlu tarafından kaleme alınmıştı. Bu şiir sazıyla da çalınıp söylenmişti. İrfan Güldal bir koçaklama seslendirecek yine Köroğlu'na ait. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden, kargı sesinden dağlar sada verip seslenmelidir.

Yöremiz İzmir ödemiş. Muzaffer Sarı Sözen Avni Güler'den almış. Bedi Akartürk'ün seslendireceği türküyü. Sanatçının aynı zamanda yöresidir ödemiş. Her ne kadar Konya türküleriyle tanınır bilinir olsa da ödemişlidir Bedi Akartürk. Gökçen Efem iner gelir inişten. Her yanları görünmüyor gümüşten.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik değerli radyo dinleyenleri. Türkü Akşamı programında Barış Akpınar seslendirecek. Yöremiz bu kez Diyarbakır, İzzet Altınmeş'e kaynaklık etmiş türküye. Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için. Alem bana düşmandır esmer sevdiğim için.

Türkü akşamında Esat Kabaklı ve Esra Er ikinci birer türkü seslendirdim. Ahmet Tuzlu ile sanatçının yöresine gideceğiz. Mehmet Özbek Fahrettin Ergeç'ten almış Kerkük türküsünü. Geceler zar geceler, menezin har geceler. Ay battı ülker doğdu, gelmedi yar geceler.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Zülal Bakırcı bir Diyarbakır türküsü seslendirdi. Ardından Gürsoy Babaoğlu'ndan halay türküleri dinledik türkü akşamında. Şükriye Tutkun'la Kıbrıs'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı Rüştü Eriç'ten almış türkümüzü. Dolama dolamayı getirin bağlamayı. Kimden öğrendin hanım sen böyle oynamayı?

Yöremiz bu kez Denizli Acıkbayam, Durmuş Yazıcıoğlu, Hasan Hüseyin, Kural'dan almış Enver Çatal'ın seslendireceği türkü. Dam başında dudu var, dudu kızın adı var. Eğil eğil öpeyim, sen de şeker.

Zara seslendirecek dinleyeceğimiz Çukurova türküsünü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

Rakım Ertür'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Dinleyeceğimiz türkü Evrim Kaşıkçı seslendirecek. Pınarbaşı'nın gülleri şak şak öter bülbülleri.

Yöremiz İzmir Bergama'ydı. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi türküyü. Bel Kısakkale, Fatih Kısaparmağı'a ait bir türküyle türkü akşamında sizinle olacak. Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm. Sevdiğim gitti gideli, dut yemiş bülbüle döndüm.

0: Yoksa sen serhoş musan?
1: Hele babaş hoş musan? Dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir. Yoksa sen serhoş musan?

Saatimiz 19.57'yi gösteriyor değerli radyo dinleyenleri. Vakit artık bizim için veda vakti. Günle birlikte haftayı da noktalıyoruz. 2 günlük güzel bir hafta sonu tatili var önümüzde. Biz mikrofondan ayrılacağız ama Türkü Akşamı cumartesi ve pazarda devam edecek. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Oğuzhan Yılmaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken keyifli bir hafta sonu da dilemeyi ihmal etmiyoruz size. Ezgi Saykan seslendirecek veda türkülerimizi. Birbirine bağlı halay türküleri dinleyeceğiz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Gönlümüzün gülen ve ağlayan tellerini bulduğumuz, umut isteyenlere umut, moral isteyenlere moral, kuvvet isteyenlere kuvvet kaynağımız olan türkülerimizden bir demet sunacak olan İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz ve ses sanatçılarını yönetecek olan şefimiz Soner Özbilen'i alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

değerli konuklarımız, ozanlarımızın çoğunun turnalara değişleri, haber sonuçları, dertleşmeleri var. Turnalar türkülerimize girerek köyden köye, obadan obaya, kasabadan kasabaya, ilden ile halkımızın teselli kaynağı, dert ortağı, sırdaşı ola gelmiş. Özlemle yoğrulmuş bu türküler sevgiyle yüklenmişler. Bir saatlik birlikteliğimiz süresinde turnaların kanadında yalnız güzel yurdumuzun dört bir yanını değil, Rumeli'den Azerbaycan'a kadar Türk'ün yaşadığı yerleri türkü söyleyi söyleyi gezeceğiz hep birlikte. Koromuzun okuyacağı ilk türkümüzü Kırıkkale Keskin yöresinde Salman ve Hacı Taşan'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Allah turnam, bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle ve koromuz sizlerle.

Değerli konuklarımız, bir bozlak ustası olan Muharrem Ertaş, çalıp söylediği halaylarla, davul zurnayla yarış edecek kadar gür sesliymiş. Sesinden çıkan pırıl pırıl nameler ve sesinin tınısı, coşkulu akan bir çağlayan gibiymiş. Aşiretten aldığı yeteneğini kendi kişiliğiyle birleştirmiş, bize türkülerini ve hoş sedasını bırakmış. Radyomuzun usta sanatçılarından Erol Köker'in sunacağı bu Kırşehir türküsünü Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi derlemiş. Başımda altın tacım, hem susuzum hem acım. Yârimi bana verin, gerisi anam bacım. Buna bağlı olarak korumuzun okuyacağı Konya Karapınar türküsünün bazı sözleri ortak. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden. Yeşil başlı ördek olsam sular içmem gönlünüzden. Alkışlarımız şimdi önce Erol Köker, sonra korumuz için.

Değerli konuklarımız, halk hikayelerimizde insani bir duygu olan aşkla ilahi bir düzen olan kader boğuşur. Aile ve toplum sorunları iyisiyle kötüsüyle insan tipleri yer alır. Doğruluk bunların başında doğar, iyilik bunların yüreğinde tomurcuklanır, güzellik bunların gözlerinde tüter. Hasret mi istedin? Hasret. Yiğitlik mi aradın? Yiğitlik. Aşk mı dedin? Aşk. Hepsi halk hikayelerinde var sevgili konuklarımız. Hikaye bu ya. Şafak vakti iki sevgilinin kaçacağını öğrenen hikayenin kötü kişisi, kızın şerbetine zehir katarak derin uykuya dalmasına neden olur. Kararlaştırılan zamanda sevgilisini uyandıramayan aşığın gözlerinden akan yaşlar, sunasının yüzüne damlayınca uyanacak mıdır acaba? Bunu ben bilemiyorum ama türküsü yurdumuzun dört bir yanında yıllarca dilden dile, telden tele, kulaktan kulağa söylene gelmiş. Bunlardan birini de Ali Canlı derlemiş. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam sesim duyulmaz, uyan sunam uyan derin uykudan. Radyomuzun genç ve sevilen sanatçılarından Nimet Bülbül'den dinleyeceğiz.

Soner Özbilen yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Değerli konuklarımız ve radyoları başında bizlerle olan sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de radyomuzun bir başka genç ve sevilen sanatçısı Arzu Aldemir mikrofona geliyor. Okuyacağı Azeri türküyü Mehmet Özbek, Zeynep Hanlarova'dan derlemiş. Arakçının mendedir ceyran, sermisem çemendedir. Alkışlarınız sanatçımız için.

Çocuklarımız rahmetle andığımız Özel Gönlüm'ün Osman Acar'dan derlediği Acı Payam yöresinin hareketli güzel bir teki havasını güzel sesiyle, güzel yorumuyla güzel arkadaşımız Sibel güzel okuyacak sizlere. Deste içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları davulsuz gelin gitmez. Alkışlarını Sibel Güzel için.

Sevgili dinleyiciler, Aşık Veysel'in gözlerinin görmemesi nedeniyle okuma yazması yoktu. Ama büyük bir halk öğretmeniydi. Şiirlerinde, türkülerinde bize birlik, beraberlik ve kardeşliğin güzelliğini öğretti. Atatürk sevgisini öğretti. Çalışmak dururken laklakla gününü gün etmenin zararını öğretti. Ahlaklı olmanın iyiliğini, yalanın hilenin fenalığını öğretti. Tutumlu olmanın güzelliğini, tutuculuğun kötülüğünü anlattı. Okul sevgisini, toprak sevgisini, ağaç sevgisini, öğrenmek sevgisini öğretti, öğüt verdi. İşte bunlardan birini Aşık Veysel'in hemşerisi olan ve radyomuzun sevilen usta bir sanatçısı çalıp söyleyecek. Kulak ver sözüme, dinle vatandaş. Uyma lak lak edip gülüşenlere. Seni meşgul eder, işinden eyler, karışır tembel perişanlara. Ve huzurlarınızda Ahmet Turan Şan.

dereleri sel alır, gurbete gidenin yâri el alır. Sevgili dinleyicilerim, Sisarlı Ahmet'ten alınan bu Kütahya türküsünü seslendirmek için özellikle Ege yöresi türkülerini güzel yorumlayan genç arkadaşlarımızdan Ulaş Kurtuluş Ünlü karşımıza geliyor.

Şimdi de karşınıza radyomuzun çok değerli, çok sevilen bir sanatçısı gelecek. Sizlere güzel yorumuyla Temel Genç ve Volkan Konak'tan alınan bir Trabzon türküsünü seslendirecek. Soğuk soğuk akar edecek. Kim mi sevgili dostlarımız? Elbette alkışlarınız İbrahim Can için.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, özellikle Azeri ve Kerkük türkülerini güzel yorumlayışıyla tanıdığımız radyomuzun usta sanatçılarından İcdal Akkaplan bu defa bir Rumeli türküsüyle karşınıza geliyor. Şefimiz Soner Özbilen'in Remzi Özbilen'den derlediği bu türkü bir ders çıkarmamız için Tahir Ağa'nın hallerini anlatıyor. Bu türkümüze bağlı olarak Havva Karakaş'tan alınan bir başka Rumeli türküsünü de koromuzdan dinleyeceğiz. Şefo'nun evi kaleye karşı, Şefo matmış çeyizine duvar aşırı. Alkışlarınız sanatçılarımız için sevgili dinleyiciler. Thank you.

Türkülerin tadına doymak mümkün değil ama Şef Soner Özbilen'in yönettiği İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının konseri katılacağınızı umduğumuz Gelibolu Evreşe yörelerinin türküsüyle sona erecek sevgili dinleyiciler. Evreşe yolları dar, bana bakma, benim yarim var. Sizleri sanatçılarımızla, sanatçılarımızı da sizlerle baş başa bırakırken ben Gencay Turşucu, program yapımcımız Hasan Özçakmak, tonmeisterimiz Hayati Kandaz ve metin yazarımız Ahmet Özdemir'le yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına içten sevgi ve saygılarımızla her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Türkülerimiz gibi hoşça, türkülerimiz gibi dostça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Bir saat boyunca yurdumuzun dört bir yanından türkülerle sizlerleyiz. Nasılsın Gürsoy Babaoğlu?
1: Teşekkür ederim Selma'cığım. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Evet, ben de iyiyim. Böyle ara verdiğimiz zaman Türk evinde aslında ara vermek mi güzel? Özlüyoruz değil mi birbirimizi canım arkadaşım?
1: Evet.
0: Bugün gene birbirinden güzel türküler var. Şimdi listeye baktım. Hemen türkü diyelim mi? Ondan sonra sohbetimize
1: hemen
0: devam edelim.
1: Birazcık sohbet edelim.
0: hemen türkü diyelim.
1: Özledim seni.
0: Ama benim çok sevdiğim bir türkü bu.
1: Hangisi? İlk benim okuyacaklarım mı?
0: Evet, çok güzel bir
1: o zaman
0: türkü.
1: Onu hem sana...
0: Bir önce dinlemek istiyorum senden Gürsoy.
1: O zaman bu türküyü hem eşime hem sana armağan edeyim Selma'cığım. Hem de İzmir'deki bir ortak arkadaşımız var. İsmini sen söyle istersen.
0: Evet, Demir ailesi diyelim. Adil Demir, Sona Demir ve Murat Demir'e armağanımız olsun.
1: Evet,
0: bizleri dinliyorlar.
1: Gönderelim. O zaman iki türkü ben seslendireyim. İlk önce herhalde sıra bende. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı yaralı. Buna bağlı olarak da kirpiklerini okeyle vur sinem öldür beni.
0: Dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Evet, iki güzel türküydü. Yine Gürsoy, ağzına sağlık. Bizim eminim ki dinleyen, radyoları başında bizleri dinleyen türkü severler de eşlik ediyorlardır türkülerimize.
1: Yani mühim olan onların hani dinlediklerinde eşlik edebilecekleri, bildikleri türküleri seslendirmek. Tabii ben de bir dinleyici olsam öyle bir şeyler arardım
0: Evet.
1: radyo başındayken. Dolayısıyla hep sevilen, herkesin eşlik edebileceği türküleri okumaya sen de ben de gayret
0: Evet.
1: gösteriyoruz.
0: Zaten TRT Türkü'nün biliyorsun yani özellikle de yolculuk yapan türkü severler çok daha çok dinleyicisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yollar bana çok şeyler geliyor. İşte videolar siz dinliyoruz böyle atıyorlar sosyal medyadan. TRT Türkü her yerde çekiyor yani. Yani bir en ücra yerde bile TRT Türkü'yü
1: Bu
0: duyabiliyorsunuz.
1: anlamda
0: O
1: çok
0: anlamda
1: şanslıyız değil mi?
0: çok
1: Evet.
0: çok teşekkür ediyoruz vallahi yani.
1: Kurumumuza
0: Sesimizin
1: aynen.
0: ulaştığı her yere de selam olsun diyoruz. Türkülerimizi okumaya devam edelim.
1: Sıra sende Selma'cığım. Senin ilk
0: Ben
1: iki
0: de
1: türkün neydi?
0: Tunceli'den hiç okumamıştım Tunceli türküsünü ya çoktandır. İki tane türkü böyle o da çok bilinen iki tane türkü. Süleyman Yıldız abimizin dedim
1: Evet.
0: türkülerinden iki tane
1: Çok güzel.
0: seçeyim. Ona da selam yollayalım. Süleyman
1: Evet.
0: Yıldız abimize de.
1: Aynen.
0: Onun türkülerini çok seviyorum ben.
1: Güzeldir.
0: Yaz bahar aylarında gelip
1: Tabii.
0: geçebiliyorsa o zaman çok aslında onu seçmiştim ama akortla alakalı bir şey oldu, değişiklik olduğu
1: Bir
0: için.
1: sonraki programda okusun, o da güzel türkü.
0: Aynen. O zaman okuyalım, sürpriz olsun
1: Tamam.
0: türkülerimizde.

0: TRT Türkü.
1: Hayret. Allah hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım. Tebrik ederim. Sesin çok güzel.
2: Ben bazı kaynak kişilerin olsun, ozanların olsun, türkülerin böyle zaten coğrafi koşullar da önemli ama kendi hani o ruh hallerini bizler de hissediyoruz. Ben duyduğum zaman mesela Nesim İçmen'in türküleri de öyle. Morris Akarsu'nun öyle olsun, Alekber Çiçek'in. Hepsinin bir ruhu var. O yüzden bu Nesim İçmen'in türküsüydü en son okuduğum. Bunu çok da herkes biliyor zaten. Herkesin bildiği.
1: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
2: Seslendirmeye çalıştım. Sağ ol canım arkadaşım.
1: Tebrik ederim Selma'cığım. İkisi de birbirinden güzeldi. Kendini biraz zor tutuyorsun gibi. Ben biraz güldürüyor muyum seni Selma'cığım?
2: Yok.
1: Bir şey yapmıyorum ama sen galiba beni sevdiğinden dolayı beni görür görmez gülmeye başlıyorsun.
2: Şimdi dinleyicilerimiz de diyor ki bazen niye böyle konuşuyorlar? Aslında biz
1: 30 yılı verdiği samimiyetle
2: tabii,
1: değil
2: canım,
1: mi?
2: 30
1: ya, sen benim hatta biz, ilkokuldan beraber kovulmuştuk.
2: Dinleyicilerimiz de biliyordur. Türkü Türkiye'm diye bir program vardı.
1: Evet.
2: 2 gün önce onun eski programlar rastladım.
1: Ben orada 37 kiloydum o zaman.
2: Evet, sen çok sayımlısın.
1: Şimdi 120 kilo.
2: Şimdi kendi halimizi görünce ben o zaman 23 yaşındayım. Ben de işte 55 kilo falandım yani. Hani ben yani. De
1: cebime kuru yemiş falan koyuyordum ki rüzgar beni götürmesin diye.
2: Yani oradan daha 30 yıl öncesinden arkadaşımız olduğu için tabii böyle biz
1: ben de seni görünce gerçekten mutlu oluyorum Selma. Seni gördüğümde diyorum ki oh iyi, biraz eski günlerden konuşuruz, kaynatırız arkadaşımla diye. O yüzden Türkiye Evi'yle birlikte seninle sunmamız da iyi oldu. Seni daha sık görüyorum. Hem Yurttan Sesler'deki görevimiz, hem Türkiye Evi'nin hem radyo hem televizyon programları devam edecek galiba. Televizyon da haftaya başlıyor. Daha doğrusu başladı. Biz seninle salı günü birlikte olacağız.
2: Salı günü, evet.
1: Ama tabii radyoda başlamış bir proje, Türkiye Evi programı. Televizyon sonradan dahil oldu. Çünkü programımız gerçekten çok dinleniyor ve seviliyordu radyoda. Ankara Radyosu'nda, Radyo Dersi Başkanı tarafından yapılan bir projeydi. TRT Türk ekranlarında da yurt dışındaki özellikle gurbetçilere de seslenmiş oluyoruz. Bizim için daha güzel oldu. Çünkü program daha geniş kitlelere ulaşıyor artık.
2: Evet,
1: radyo
2: evet.
1: Safhasının yanına bir de televizyon eklendi. Ben 2 tane türkü söyleyebilir miyim Selma'cığım? Eğer yüksek müsaadenle sen
2: tabii
1: beni
2: ki
1: seversin, sayarsın biliyorum.
2: Tabii ki Gülsoy.
1: Teşekkür
2: hangi
1: ederim.
2: Türküler var?
1: Hürmetine yanına varamıyorum. Dostun gül cemali cennettir bana diye bir güzel bir türkümüz var Selma'cığım. Bunu seslendireceğim. Buna bağlı olarak da gel astım sorarsan ben bir niyazım. Bu türküyü de sen onlarla tanıştın mı bilmiyorum. Erzincanlı 2 tane kardeşimiz vardı genç korosunda, Ahmet Murat Atalay kardeşler. Onlar bunu okumuşlardı. O kardeşlerimizden ben ilk kez onlardan duymuştum. Bu 2 türküyü seslendirmeye çalışacağım. Gelince sohbetimize devam ederiz.
2: Elbette.
1: Olur değil mi Selma'cığım? Evet.

0: bir alkış bütün ya, üstadlara. Evet, ağzına sağlık Gürsoy. Evet,
1: tebrik et ne olur ya. Ne olursun. Güzel okudun. Biz,
0: herkes
1: sağlık.
0: Tebrik ediyor şu
1: etsinler,
0: an seni. Alkışlar
1: okuyorum. Böyle özen gösteriyorum. Sana. Güzel türküler seçiyorum Selma'cığım.
0: Gürsoy, repertuarında kaç tane türkü vardır öyle?
1: Benim herhalde bir
0: tahmini. Bana da bunu çok soruyorlar ama.
1: Selma'cığım herhalde böyle hani
0: nasıl
1: geniş
0: cevap verilir?
1: Hani serbest repertuarla birlikte galiba bir 5-6 bin vardır diye tahmin ediyorum.
0: Var değil mi?
1: Vardır. Sende de bir
0: yani
1: 5-6 bin olmasa da 4999 tane
0: vardır. Yani
1: seninle beraber başladık canım.
0: Ya şey aslında türküler şey tabii ki hani tamamını da bilmesek mesela bir yerden duymuş oluyorsun. Mesela bir kısmını hatırlayabiliyorsun. O da güzel yani.
1: Tabii.
0: Şimdi ben bir yöreye geçeceğim.
1: Bir yöreye geçmeden önce bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet.
1: Benim en son programda biliyorsun ablamın oğlu askere gitmişti. Hani buradan uğurlamıştık Selma'cığım, hatırlıyor musun? Ondan sonra şimdi Sivas Temeltepe'de çok güzel bir yerde askerlik yapıyor. Sivas'a düştü askerliği. Sevgili yeğenime buradan hayırlı tezkerler diliyorum. Gözlerinden öpüyorum ona, komutanlarına ve Sivas Temeltepe'de askerliğini yapan bütün askerlere ve komutanlarımıza senin okuyacağın türküleri armağan ediyorum. Gökmen Yumrukaya yeğenim askerde. Bir 10 gün falan oldu gideli.
0: Evet, evet,
1: bekliyoruz bakalım. Gibi. Teşekkürler Selma'cığım. Şimdi bu güzel türkülerini armağan edelim.
0: Şarkışla gideceğiz. Sunamızın
1: Sunay'a zaten bu program başladığında söz vermişim. Her programda

0: Sana dört tane okuyacağız.
1: Şarkı şutatı bir.
0: Bir tane ben okudum, bir de sen.
1: Ya aslında biliyorsun ya, benim babaannem de şarkışlalı. Yani benim babamın annesi şarkışlalı. Şarkışla'da hatta akrabalarımız da varmış. Tabii biz Kars.
0: Gitmiyor
1: Kars'a ki. Daha çok.
0: Şarkışla'ya gitmiyorsun ki Selma'cığım. Yılda 27 sefer Kars'a gidiyorsun. Bir kere Şarkışla'ya gitmedin. Ne olur bir bak ki ataların nereye gelmiş, nereden gitmişler. Olmaz mı? Tek evet. Masrafını biz verelim yani.
1: Şimdi ben şimdi notaya bakarken bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada derleyen Nazmi Özgül yazıyor. Bu ilk okuyacağım türküde.
0: Çalıştık bir şey değil mi?
1: Bilmiyorum.
0: Severim.
1: Bu türküyü şimdi okuyacağım. Nazmi hocamız, biz biliyorsun koroda şimdi bizim belli bir oturma grubumuz var. Ben en arkada oturuyordum bundan bir 20-25 sene, 30 sene önce. Nazmi hoca da en önde otururdu. Çünkü kıdemliler en önde otururlardı. Ben de şu an dikkatimi çekti. Ben Nazmi Özgül'ün koltuğuna ben oturuyorum şu an. Yani bu demek ki böyle bizden sonra gelecek kuşaklara da böyle böyle gidecekti yani. O şöyle bir aklıma geldi, ben onu anlatmak istedim.
0: Ben de diyorum
1: istedim.
0: Ki bu ara böyle çok takım elbise giymeye başladın. Demek ki Nazmi Hoca'ya benzettiğin için kendi takım elbise giymişsin.
1: Ya onlar da aynı havayı teneffüs etmek falan. Çok,
0: tabii çok
1: kıymetli seslerdi. Çok şanslıymışız yani. Biz aslında tabii gençlik zamanlarımızda bunu anlayamadık ama bence şu an zaten hayatta kendisini.
0: Tabii tabii, birlikte çalışmak bile bizim için bir kazanç onlarla Selma.
1: Tabii ki tabii.
0: Nazmi Özgül de çok özel bir sesti. Buraya verdiği önemi, disiplini sen zaten katıldığı dönemlerde sezmişsindir. Hep erken gelirdi. Hiçbir zaman böyle koroda bir şeyi olmamıştır. Hep herkesten önce gitti. Örnek bir büyüğümüzdü yani açıkçası.
1: Evet evet öyle. Bir de memleketine kazandırdığı türküler var tabii ki. Memleketine türküler kazandırmış Kahramanmaraşlı. Bin derdim var idi de var
0: tabii,
1: bunun işte.
0: Evet.
1: Okuyalım bakalım iki güzel türkü arka arkaya. Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Hayret. Vallahi hayret. Bugün hayretler içerisindeyim.
2: Ben
1: seni
2: gerçekten
1: keyifle dinliyorum. Tebrik ediyorum. Ekleyecek bir şey bulamıyorum Selma'cığım.
2: Teşekkür ediyorum canım arkadaşım.
1: İyi ki varsın. Var ol, nur ol. Tebrik
2: sen
1: ederim.
2: Öyle.
1: Aferin.
2: Şimdi şefimiz, canımız, arkadaşımız
1: tabii.
2: Hasan Özçırpan'ın doğum günü. Bugün de biz onu kutluyoruz. Doğum günü kutluyoruz Hasan'ın.
1: Hasan birlikte ikinci sefer benimle kutlayacak. Bugün size bir kutladı, bir daha beraber kutlayacağız Hasan'la.
2: Teşekkür ediyoruz. Onun da
1: sağlıklar diliyoruz
2: sağlık.
1: Hasan'a.
2: Her zaman var ol Hasan.
1: Ailesiyle, sevdikleriyle, bizlerle birlikte nice uzun, huzurlu ömürleri olsun inşallah Hasan'ın. Aynı şeyi Fatih için de söylemek isterim ama Fatih Koçer doğum gününü kimseyle paylaşmadığı için Fatih'in doğum gününü kimse bilmiyor. Yani hiç, o yüzden de daha burada kutlandığını ben görmedim 20 senedir. Kutlanmayacaktı da demek ki. Söylemiyor, paylaşmayı sevmiyor. Yani ailesiyle kutluyor, teyzemle, ondan sonra babasıyla, annesiyle kutluyorlar. Dolayısıyla da bizimle paylaşmadığı için ben Fatih'in doğum gününü bilmiyorum. Bilsem aslında en güzel pastayı ona alırım. Cebimdeki bütün paraya gider Fatih'e pasta alırım ama işte bir söylemiyor. Fatih doğum günü ne zaman? Bilmiyorum değil mi?
2: Bilmiyor.
1: Evet.
2: Evet Kürsoy.
1: Ben de bir türkü okuyacağım. Bu okuduğumuz genelde Türkiye programlarında da bilerek

0: Kendi repertuara yeni girdiği için okumak istiyorum. Ali Haydar Gül hocamızın repertuara kazandırdığı Türklerden de ara ara böyle Türkiye repertuarında Türkler seçiyorum. Çünkü çok güzel okumak isteyip de biliyorsun daha evvel de konuştuk okuyamadığımız evet, Türkleri. Evet. Artık hocanın sayesinde TRT repertuarına, işte TRT Müzik Dersi Başkanlığı'nın yaptığı repertuar kurulu toplantılarında hocanın verdiği Türkler repertuara girince biz de bunları artık rahat rahat okuyabiliyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.
1: Başta hocamıza.
0: Ali Haydar Gül hocamızın ellerinden öpüyoruz. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır diye İsmail Özden'e ait bir türkü, bunu seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Sivas Yıldız elinden Ali Sultan'dan alınan güzel bir türkü var. Taze karlar yağmış. Bu güzel iki türküyü seslendirmeye çalışacağım.
1: Evet, dinliyoruz Gürsel.

0: Ağzına sağlık. Evet, yurdun dört bir yanından dediğimiz ya, türkülerden güzel bir demet de sunduk. Programımızın yaptık da sonuna gelmişiz.
1: Seninle yapacağız son iki türküyü. İstersen kapanış anonsunu yapmak ister misin Selma'cığım? Ben de yapabilirim, evet, dilersen, nasıl istersen.
0: Arkadaşım, onu sana bırakalım.
1: Tamam.
0: Sen çok güzel
1: Kapanış anonslarını güzel yaparım. Açılışı sen güzel açıyorsun da ben kapanışı güzel yaparım. Dur bakalım, bu sefer de güzel olacak mı? Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Ben Selma Geçer.
1: Orkestramızda bağlamada değerli şefimiz, orkestra sorumlusu Hasan Özçırpan arkadaşımız vardı. Nefesli'de benim kıymetli arkadaşım Fatih Koçer Bey varlardı. Ritim sazda sevgili kardeşim Cemal Özkızıltaş. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda da Gülen Yüzüyle Özgün Eroğlu kardeşim vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent arkadaşımız, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşli. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek. Hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı sunan ve hazırlayan Ali Bektaş. Bu hafta Bir Çift Söz programına Yurttan Sesler topluluğundan dinleyeceğimiz bir Eskişehir türküsüyle başlayacağız. Malumunuz Yurttan Sesler topluluğu büyük tarihi boyunca Türk halk müziğimize hizmet etmiş en önemli kurumlarımızdan, korolarımızdan, topluluklarımızdan biri. Türkünün doğrusunu, tadını, lezzetini Yurttan Sesler topluluğuyla duyduğumuz için çoğunlukla biz programımızda önce Yurttan Sesler topluluğundan bir esere yer veriyoruz. Ardından da diğer solistlerimizi, sanatkarlarımızı dinliyoruz. Eskişehir'den kaynak kişi Supi Atlar'dan Ferruh Arsunar'ın derlediği ve notaya aldığı bir türküyü dinleyerek başlayacağız bu hafta Bir Çift Söz programına. Kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı, gerdanı altın alayı.

bulunmuyor. Plağın üstünde hem Osmanlıca alfabeyle efem türkü ve türkünün yöresi yazıyor, hem de Fransızca olarak Türkiye'ye dair bilgiler yer alıyor. Devam edelim efendim Bir Çift Söz programına Elvan Sevim Hanım'ın sesiyle. Çorum Alaca'dan kaynak kişi Aşık Haydar Bektaş ve Neşet Ertaş olarak kayıtlı, Yıldıray Çınar derlemiş, Altan Demirel notaya almış. Aman dünya ne dar imiş, dert çekmesi ne zor imiş, İçerimde yare varmış, dermanını arar oldum.

olarak da geçiyor. Fakat 2011 yılında Repertuar Kurulu bir değerlendirme yaparak bu türkünün Çorum Alaca'ya, kaynak kişi Aşık Haydar Bektaş'a ait olduğunu kabul etmiş. Tarih içinde, yani halk müziğimiz tarihinde birçok ses bu türküyü okumuşlar ve bu şekilde kayıtlamışlar. Fakat doğrusu Aşık Haydar Bektaş'a ve Çorum Alaca yöresine aittir. Uzun bir şiiri var bunun. Biz sadece üç dörtlüğünü duyuyoruz. Bu türkünün yakıldığı, havalandırıldığı şiir, daha doğrusu destan hayli uzun ve Aşık Haydar Bektaş'ın kendi başından geçen bir rahatsızlığı, bir hastalığı ve tedavi bulmasını anlatıyor. Aşık Haydar der köyüme, selamet vardım evime, komşular geldi yanıma, görüştüm şadıman oldum diye bitiyor o uzun şiir. Erol Köker ustamıza kulak verelim. Bilecik Söğüt'ten, kaynak kişi Mustafa Şimşek'ten, Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği ve notaya aldığı türküyü dinleyelim. Bir incecik duman tüter bacadan, ah oku derler böyle sarhoş hocadan.

Sevgili dinleyenler, Erol Köker ustamızdan dinlediğimiz bu türkünün sözleriyle benzer başka bir türkü, yine Bilecik Söğüt'ün komşusu Eskişehir yöresinden de derlenmiş, fakat sözleri ve ezgisi yer yer farklılık gösteriyor. Eskişehir'den kayıtlara geçen türküde bir incecik duman çıkar bacadan, evde yoktum şimdi geldim hocadan, hediyenin bahtı yoktur kocadan dizeleri duyuluyor türkünün. Girişinde kaynak kişisi Salim Çağlar ve bu Eskişehir türküsü Zincirlikuyu köyüne ait. Bizim dinlediğimiz Bilecik Söğüt'e ait idi. Devam edelim Aysun Gültekin, ustamıza kulak verelim. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı dinle.

Efendim bu çok sevdiğimiz bir türküdür malumunuz. Yani bendeniz severim, eminim siz dinleyenlerimiz de mutlaka seviyorsunuzdur. Kendi kendinize kaldığınızda mırıldanıyorsunuzdur. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline. Yozgat'tan kaynak kişi Fahri Akbilek'ten Nida Tüfekçi merhum ustamızın derlediği, notaya aldığı bir türküydü. Yeşil ayna takmak, takınmak, gösterişli, alımlı, çalımlı, fiyakalı olmak anlamındaymış. Bu türkünün bir yeni dörtlüğünü Hafız Rıza Yağız seslendirmiş. Burdurlu Hafız Rıza Yağız'ın kayıtlarından daha doğrusu ortaya çıkarılmış. Bülbül ne gezersin bağlar içinde, yeşil çimen biter çaylar içinde. Bir yiğidin sevdiğini el alsa, garip garip gezer eller içinde. Son bölümdeyiz. Sabahattin Gülümser ustamızın sesiyle veda edeceğiz sizlere. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş ustadan İsmet Egeli'nin derlediği ve notaya aldığı bir türkü. Sabahattin Gülümser'in sesinden dinleyeceğimiz bu türkü Neşet Ertaş merhumun ikinci 45'lik plağında 1960 yılında okuduğu türkülerden biri. İlki 57 Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı plağı. İkinci 45'liği ise işte bu türkünün de yer aldığı 1960 yılındaki 45'lik Gitme Leyla'm adlı plak. Plağın bir yüzünde bu türkü var, diğerinde de Gitme Leyla'm adlı eseri var. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur. Beni gurbete saldın, öyle seven yar mı olur? Sabahattin Gülümser ustamızın sesiyle veda ediyoruz sizlere. Sürçülisan etmişsek affımızı dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Ben Kan Bernar, ton meisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki konuğum Kırıkkale'den Naki Dinçer. Sevgili Naki Dinçer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok
0: değerli. Nasılsın, iyi misin? Önce onu sorayım.
1: Çok teşekkür ederim Gamber abi, sağlığına da aciz.
0: Allah iyilik sağlık versin. Dinleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonra çalalım, söyleyelim, daha ileride sohbet ederiz.
1: Ben Naki Dinçer, Kırıkkale'liyim. Kırıkkale Sulakürt Kalekışla köyünden. Ankara'da ikamet etmekteyim, emekliyim. Müzikle uğraşıyoruz, çalıp okuyorum. Yazıyoruz kendi.
0: Kalemine yanımızda. Sağlık, yolun açık olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir türkü dinleyelim mi sizin?
1: Dinleyelim.
0: Bize ne söyleyeceksin?
1: Dinleyen misafirlerimize de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Garip diyoruz. Buyurun. Sözü ve müziği bana ait.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık, eline sağlık. Güzel bir eserdi. Dertlendirdin bizi.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
2: Rahmetli kayınbiraderim.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Okudum.
1: Mekanı cennet olsun. Sevgili Naki Dinçer, Sulak Yurt, Kırıkkale, Orta Anadolu neşet tarzı daha çok orada bu bölgede etkili bir vaziyette. Sen de zaten bir bozlak tarzıyla girdin. Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler önder oldu, kimleri örnek aldın, ustaların var mı? Biraz onlardan bahseder misin bize?
2: Ustalarım, rahmetli babam Haydar Dinçer keman çalıyordu. Rahmetli Hüseyin Dinçer abim saz üstadıydı. Ruhları şad olsun bütün geçenlerimizin.
1: Mekanları cennet olsun.
2: Üstadlarımızın. Hep büyük üstadlarımızı dinledik. Hepsine ruhlarını şad olsun. Büyük üstadlarımızın kalemlerine sağlık, yorumlarına sağlık. Feyiz aldık türkülerinden, deyişlerinden, hoyratlarından.
1: Bugünlere getirdik diyorsun.
2: Bugünleri bozmadan onlara yakın okumaya çalışırsak ne mutlu dedik.
1: En önemlisi de bozmadan getirmek.
2: Bozmadan,
1: evet,
2: çizgisinden çıkmadan.
1: Doğru bir yere parmak bastın, bozmadan getirmek.
2: Kültürü, yakın okursak.
1: Kültürü yaşatmak güzel ancak bozmadan orijinali neyse ona göre.
2: Türkü de öyle okunur zaten.
1: Yolun açık olsun. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili?
2: Bir türkü daha dinleyelim.
1: Naki Dinçer bize ne söyleyeceksin?
2: Üzülmene değmez gülüm, her akşamın sabahı var.
1: Buyur.
2: Kırşehirli İbrahim Aydoğan abimiz.
1: Selam
2: yazdı.
1: Olsun İbrahim Aydoğan'a.
2: Biz de havalandırmaya çalışacağız.
1: Buyurun.

0: Eline diline sağlık. Nakit İnçer güzel bir eserdi. İbrahim Aydoğan'ın da kalemine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Sevgili Nakit İnçer, ozanlık, aşıklık geleneği usta çırak ilişkisiyle gidiyor biliyorsun. Sen nasıl ustalarından bir şeyler öğrendin, bugünlere getirdiysen. Senin de yetiştirdiğin çırakların ya da çocuklardan bu işe gönül verenler var mı sevgili Nakit İnçer?
1: Oğlum ellerinizi öper Gammer abi, mekan Dinçer, müzik öğretmeni, keman, konservatuvar mezunu.
0: Maşallah.
1: Öğretmenlik
0: yolu açık
1: yapıyor.
0: Olsun.
1: Bu işin okulunu oku. Biz alaylı olsak da dedim siz ne kadar da.
0: Eğitimli olmak
1: ayrı
0: bir şey.
1: Eğitimli olmak her zaman önemliliklerim. Yani kimi görsem yeter ki okusun, yazsın, cilsin. Bu işin temeli eğitim
0: diyorsun. Yolu açık olsun mekan
1: çok
0: kardeşimizin de. Ben de gözlerinden öpüyorum.
1: Bütün üstadlarımızın.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili
1: Dinleyelim.
0: Ne söyleyeceksin bize?
1: Bugün yine ev karlandım, hüzünlenme deli gönül. Yüreğimde korda yandı, hüzünlenme deli gönül diyoruz. Bu da bana ait.

0: Eline, diline sağlık sevgili Naki Dinçer. Teşekkür ederim. Seni biraz dinlendireyim. Ağız yüksek okudun. Biraz dinlen. Ondan sonra yine devam ederiz.
1: Sağ ol.
0: Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Belli olmaz. Sözümüzü bana ait olan.

0: TRT Türkü.
1: Çok güzel bir türküydü Gamber abi.
2: Eyvallah.
1: Ağzına, kalemine, tezenene sağlık.
2: Sağ olasın. Ara vermeden bir türkü de senden dinleyelim mi? Sevgili Nakit İnçer.
1: Aşık

0: Ağzına sağlık, diline sağlık. Var olasın, sağ olasın. Ama programımızın da sonuna geldi sevgili Nakit İnçer. Davetimizi kırmayıp geldiğin çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, sağ olasın. Yolun açık olsun diyorum. Son olarak bize ne söyleyeceksin sevgili?
1: Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için Kamber abi. Emeği geçen dostlarımıza çok teşekkür
0: Eyvallah.
1: Ederim. Var olun, sağ olun.
0: Hangi türkü okuyacaksınız bize?
1: Çiçekler ekiliyor diyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dinleyiciler. Buyurun.

Gecenin huzuru türkülerin bereketiyle birleşince zaman bir başka akar. Bize eşlik eden tüm dostlara selam olsun. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Bedri Orcan'dan derlediği Mardin türküsüyle başlıyoruz. Mehmet Seski sizlerle. Aşka düştüm yeni, baştan çıkardın beni.

Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği Çukurova türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, bir atlastan keten olsam, yar boynuna sarsa beni.

Mehmet Özbek'in Aşık Sefai'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Gam yüküne tüccar oldum satarım, felek vurdu doğrultamam belalar. Dostlar çaldı kolum kırık tutamam, ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar.

Programımız bir Trabzon türküsüyle devam ediyor değerli dinleyenler. Lütfiye Tanaydın ve Emine Tanaydın'a ait bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Nursaç Doğan Işık mikrofonda. Ben bir yarın bakışına mailem. Ayda bir kerece görsem kailem.

Programımız bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Turan Engin mikrofonda. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyi. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yârim var deyi.

Aliye Akkılıç'ın derlediği Elazığ türküsünü Dünya Tekin'den dinliyoruz. Al eyvanda han kalmadı, beylikte sultan kalmadı.

Mustafa Hoşsu'nun İbrahim Karataş'tan derlediği Tokat türküsünü Cengiz Özkan söylüyor. Bugün ben bir güzel gördüm, bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden.

Nazmiye Coşkun Özgül'ün İbrahim Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Beyhan Karslı'dan dinliyoruz. Yine vedalaştı dildarı yaren. Başıma ateşler saçtı gidiyor.

Muzaffer Sarı Sözel'in Özdemir Akşener'den derlediği Van türküsünü Lütfü Ortakali söylüyor. Çorabı çektim dizime, indim ereğin düzüne, diz be diz otururken hasret kaldım yeryüzüne.

Sevgili dinleyenler, programımız Çukurova yöresinden bir türküyle devam ediyor. Eyüp Tadil'e ait bu türküyü Ahmet Turan Şan söylüyor. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsünü Tülin Berbergil'den dinliyoruz. Saçım sarı, ben bu saçı satarım. Ada pazarına mektup atarım.

Sevgili dinleyenler, şimdi Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsünü Kubilay Dökmetaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Açma zülüflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil.

çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Bir saat boyunca yurdumuzun dört bir yanından türkülerle sizlerleyiz. Nasılsın Gürsoy Babaoğlu?
1: Teşekkür ederim Selma'cığım. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Evet, ben de iyiyim. Böyle ara verdiğimiz zaman Türkiye evinde aslında

0: Ara vermek mi güzel? Özlüyoruz değil mi birbirimizi canım arkadaşım?
1: Evet.
0: Bugün gene birbirinden güzel türküler var. Şimdi listeye baktım. Hemen türkü diyelim mi? Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Demeyelim.
1: Birazcık sohbet edelim.
0: hemen türkü diyelim.
1: Özledim seni.
0: Ama benim çok sevdiğim bir türkü bu.
1: Hangisi? İlk benim okuyacaklarım mı?
0: Evet, çok güzel bir
1: türkü. O zaman onu hem sana...
0: Bir önce dinlemek istiyorum senden Gülsün.
1: O zaman bu türküyü hem eşime hem sana armağan edeyim Selma'cığım. Hem de İzmir'deki bir ortak arkadaşımız var. İsmini sen söyle istersen.
0: Evet. Demir ailesi diyelim. Adil Demir, Sona Demir ve Murat Demir'e armağanımız olsun.
1: Evet,
0: bizleri dinliyorlar.
1: Gönderelim. O zaman iki türkü ben seslendireyim. İlk önce herhalde sıra bende. Ben derdimi söyleyemem. Dilim yaralı yaralı. Buna bağlı olarak da kirpiklerini okeyle. Vur sinem öldür beni.
0: Dinliyoruz Gürsoy Baboğlu sizlerle.

0: Evet, iki güzel türküydü. Yine Gürsoy, ağzına sağlık. Bizim eminim ki dinleyen, radyoları başında bizleri dinleyen türkü severler de eşlik ediyorlardır türkülerimize.
1: Yani mühim olan onların hani dinlediklerinde eşlik edebilecekleri, bildikleri türküleri seslendirmek. Tabii ben de bir dinleyici olsam öyle bir şeyler arardım.
0: Evet.
1: Radyo başındayken dolayısıyla hep sevilen, herkesin eşlik edebileceği türküleri okumaya sen de ben de gayret gösteriyoruz.
0: Evet. Zaten TRT Türkü'nün biliyorsun yani özellikle de yolculuk yapan türkü severler çok daha çok dinleyicisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yollar bana çok şeyler geliyor. İşte videolar siz dinliyoruz böyle atıyorlar sosyal medyadan. TRT Türkü her yerde çekiyor yani. Yani bir en ücra yerde bile TRT Türkü'yü duyabiliyorsunuz.
1: O anlamda çok şanslıyız.
0: Çok evet. Çok teşekkür ediyoruz vallahi yani.
1: Kurumuza,
0: sesimizin
1: aynen.
0: Ulaştığı her yere de selam olsun diyoruz. Türkülerimizi okumaya devam edelim.

0: Üzerinden iki tane çok seçeyim. Güzel. Ona da selam yollayalım. Süleyman evet, Yıldız abisi aynen. de. Onun türkülerini çok seviyorum ben.
1: Güzeldir.
0: Yaz bahar aylarında gelip tabii. geçebiliyorsa o zaman çok... aslında onu seçmiştim ama akortla alakalı bir şey oldu. Değişiklik oldu.
1: Bir sonraki programda okusun, o da güzel türkü.
0: Aynen. O zaman okuyalım, sürpriz olsun tamam. türkülerimizde. Tamam.

0: TRT Türkü.
1: Hayret. Vallahi hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım. Tebrik ederim. Sesin çok güzel.
2: Ben bazı kaynak kişilerin olsun, ozanların olsun, türkülerin böyle zaten coğrafi koşullar da önemli ama kendi hani o ruh hallerini bizler de hissediyoruz. Ben duyduğum zaman mesela Nesim'in Çimen'in türküleri de öyle. Morris Akarsu'nun öyle olsun, Alek Berçiçek'in. Hepsinin bir ruhu var. O yüzden bu Nesim'in Çimen'in türküsüydü en son okuduğum. Bunu çok da herkes biliyor zaten. Herkesin bildiği bir türkü.
1: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
2: Seslendirmeye çalıştım. Sağ ol canım arkadaşım.
1: Tebrik ederim Selma'cığım. İkisi de birbirinden güzeldi. Kendini biraz zor tutuyorsun gibi. Ben biraz güldürüyor muyum seni Selma'cığım?
2: Yok.
1: Bir şey yapmıyorum ama sen galiba beni sevdiğinden dolayı beni görür görmez gülmeye başlıyorsun.
2: Şimdi dinleyicilerimiz de diyor ki bazen niye böyle konuşuyorlar? Aslında biz...
1: 30 yılın verdiği samimiyetle
2: tabii canım, 30

0: Tabii
1: ya,
0: sen benim ilkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Dinleyicilerimiz de biliyordur. Türkü Türkü Türkiye'm diye bir program vardı.
0: Evet.
1: İki gün önce onun eski programlar rastladım.
0: Ben orada 37 kiloydum o zaman.
1: Evet, sen çok sayımlısın.
0: Şimdi 120.
1: Şimdi kendi halimizi görünce ben o zaman 23 yaşındayım. Ben de işte 55 kilo falandım yani. Hani ben de
0: cebime kuru yemiş falan koyuyordum ki rüzgar beni götürmesin diye.
1: Yani oradan daha 30 yıl öncesinden arkadaşımız olduğu için tabii böyle biz...
0: Ben de seni görünce gerçekten mutlu oluyorum Selma. Seni gördüğümde diyorum ki oh iyi, biraz eski günlerden konuşuruz, kaynatırız arkadaşımla diye. O yüzden Türkiye Evi'yle birlikte seninle sunmamız da iyi oldu. Seni daha sık görüyorum. Hem Yurttan Sesler'deki görevimiz, hem Türkiye Evi'nin hem radyo hem televizyon programları devam edecek galiba. Televizyon da haftaya başlıyor. Daha doğrusu başladı. Biz seninle salı günü birlikte olacağız.
1: Salı günü, evet.
0: Ama tabii radyoda başlamış bir proje Türkiye Evi programı. Televizyon sonradan dahil oldu. Çünkü programımız gerçekten çok dinleniyor ve seviliyordu radyoda. Ankara Radyosu'nda, Radyo Dersi Başkanı tarafından yapılan bir projeydi. TRT Türk ekranlarında da yurt dışındaki özellikle gurbetçilere de seslenmiş oluyoruz. Bizim için daha güzel oldu. Çünkü program daha geniş kitlelere ulaşıyor artık.
1: Evet, evet.
0: Radyo safhasının yanına bir de televizyon eklendi. Ben iki tane türkü söyleyebilir miyim Selma'cığım? Eğer yüksek müsaadenle sen
1: tabii
0: beni
1: ki
0: seversin, sayarsın biliyorum.
1: Tabii ki Gülsoy.
0: Teşekkür
1: Hangi
0: ederim.
1: Türküler var?
0: Hürmetine yanına varamıyorum. Dostun gül cemali cennettir bana diye bir güzel bir türkümüz var Selma'cığım. Bunu seslendireceğim. Buna bağlı olarak da gel astım sorarsan ben bir niyazım. Bu türküyü de sen onlarla tanıştın mı bilmiyorum. Erzincanlı iki tane kardeşimiz vardı genç korosunda. Ahmet Murat Atalay kardeşler. Onlar bunu okumuşlardı. O kardeşlerimizden ben ilk kez onlardan duymuştum. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım. Gelince sohbetimize devam ederiz.
1: Elbette.
0: Olur değil mi Selma'cığım?
1: Evet, evet.
0: Teşekkür ederim.

0: bir alkış bütün ya, üstadlara. Evet, ağzına sağlık Gürsoy.
1: Beni tebrik et ne olur ya. Ne olursun. Güzel okudun. Biz,
0: herkes
1: sağlık.
0: Tebrik ediyor şu
1: etsinler,
0: an seni.
1: Güzel alkışlar okuyorum.
0: Böyle
1: özen gösteriyorum. Sana. Güzel türküler seçiyorum Selma'cığım.
0: Gürsoy, repertuarında kaç tane türkü vardır? Öyle.
1: Benim herhalde bir...
0: Tahmin. Bana da bunu çok soruyorlar ama.
1: Selma'cığım herhalde böyle hani
0: nasıl
1: geniş.
0: Nasıl cevap verilir?
1: Hani serbest repertuarla birlikte galiba bir 5-6 bin vardır diye tahmin ediyorum.
0: Var değil mi?
1: Vardır. Sende de bir...
0: Yani...
1: 5-6 bin olmasa da 4999 tane.
0: Vardır. Yani...
1: Seninle beraber başladık canım.
0: Ya şey aslında türküler şey tabii ki hani tamamını da bilmesek mesela bir yerden duymuş oluyorsun. Mesela bir kısmını hatırlayabiliyorsun.

0: Sunamızın
1: Sunay'a zaten bu program başladığında söz vermişim. Her programda sana dört tane okudum.
0: Şarkı
1: bir tane ben okudum bir de sen.
0: Ya aslında biliyorsun ya benim babaannem de Şarkışlalı. Yani benim babamın annesi Şarkışlalı. Şarkışla'da hatta akrabalarımız da varmış. Tabii biz Kars'a daha çok...
1: Şarkışla'ya gitmiyorsun ki Selma'cığım. Yılda 27 sefer Kars'a gidiyorsun. Bir kere Şarkışla'ya gitmedin. Ne olur bir bak ki ataların nereye gelmiş, nereden gitmişler. Olmaz mı? Tek evet. Masrafını biz verelim yani.
0: Şimdi ben şimdi notaya bakarken bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada derleyen Nazmi Özgül yazıyor. Bu ilk okuyacağım türküde.
1: Çalıştık bir türküde değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Severim.
0: Bu türkü şimdi okuyacağım. Nazmi hocamız biz biliyorsun koroda şimdi bizim belli bir oturma grubumuz var. Ben en arkada oturuyordum. Bundan bir 20-25 sene 30 sene önce. Nazmi Hoca da en önde otururdu. Çünkü kıdemliler en önde otururlardı. Ben de şu an dikkatimi çekti. Ben Nazmi Özgül'ün koltuğuna ben oturuyorum şu an. Yani bu demek ki böyle bizden sonra gelecek kuşaklara da böyle böyle gidecekti yani. O şöyle bir aklıma geldi. Ben onu anlatmak istedim.
1: Ben de diyorum
0: istedim.
1: Ki bu ara böyle çok takım elbise giymeye başladın. Demek ki Nazmi Hoca'ya benzettiğin için kendini takım elbise giymişsin.
0: Ya onlar da aynı havayı teneffüs etmek falan. Çok,
1: tabii çok kıymetli
0: seslerdi. Çok şanslıymışız yani. Biz aslında tabii gençlik zamanlarımızda bunu anlayamadık ama bence şu an zaten hayatta kendisi.
1: Tabii tabii birlikte çalışmak bile bizim için bir kazanç onlarla Selma.
0: Tabii ki tabii.
1: Nazmi Özgül de çok özel bir sesti. Buraya verdiği önemli disiplini sen zaten katıldığı dönemlerde sezmişsindir. Hep erken gelirdi. Hiçbir zaman böyle koroda bir şeyi olmamıştır. Hep herkesten önce örnek bir büyüğümüzdü yani açıkçası.
0: Evet evet öyle. Bir de memleketine kazandırdığı türküler var tabii ki. Memleketine türküler kazandırmış Kahramanmaraşlı. Bin derdim var idi de var
1: tabii,
0: bunun işte
1: evet.
0: Okuyalım bakalım iki güzel türkü arka arkaya. Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Hayret. Vallahi hayret. Bugün hayretler içerisindeyim.
2: Ben
1: seni
2: gerçekten
1: keyifle dinliyorum. Tebrik ediyorum. Ekleyecek bir şey bulamıyorum Selma'cığım.
2: Teşekkür ediyorum canım arkadaşım.
1: İyi ki varsın. Var ol, nur ol. Tebrik
2: sen
1: ederim.
2: Öyle.
1: Aferin.
2: Şimdi şefimiz, canımız, arkadaşımız tabii Hasan Özçırpan'ın doğum günü. Bugün de biz onu kutluyoruz. Doğum günü kutluyoruz Hasan'ın.
1: Hasan birlikte ikinci sefer benimle kutlayacak. Bugün size bir kutladı, bir daha beraber kutlayacağız Hasan'la.
2: Teşekkür ediyoruz. Onun da
1: sağlıklar
2: emeğine
1: diliyoruz
2: sağlık.
1: Hasan'a.
2: Her zaman var ol Hasan.
1: Ailesiyle, sevdikleriyle, bizlerle birlikte nice uzun, huzurlu ömürleri olsun inşallah Hasan'ın. Aynı şeyi Fatih için de söylemek isterim ama Fatih Koçer doğum gününü kimseyle paylaşmadığı için Fatih'in doğum gününü kimse bilmiyor. Yani hiç, o yüzden de daha burada kutlandığını ben görmedim. 20 sene ondan sonra babasıyla annesiyle kutluyorlar. Dolayısıyla da bizimle paylaşmadığı için ben Fatih'in doğum gününü bilmiyorum. Bilsem aslında en güzel pastayı ona alırım. Cebimdeki bütün paraya gider Fatih'e pasta alırım ama işte bir söylemiyor. Fatih doğum günü ne zaman? Bilmiyorum değil mi?
2: Bilmiyorum.
1: Evet.
2: Evet Kürsoy.

0: programlarında da bilerek hani repertuara yeni girdiği için okumak istiyorum. Ali Haydar Gül hocamızın repertuara kazandırdığı Türklerden de ara ara böyle Türkiye repertuarında Türkler seçiyorum. Çünkü çok güzel okumak isteyip de biliyorsun daha evvel de konuştuk okuyamadığımız evet, Türkleri. Evet. Artık hocanın sayesinde TRT repertuarına, işte TRT Müzik Dersi Başkanlığı'nın yaptığı repertuar kurulu toplantılarında hocanın verdiği Türkler repertuara girince biz de bunları artık rahat rahat okuyabiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz hocamıza.
0: Ali Haydar Gül hocamızın ellerinden öpüyoruz. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır diye İsmail Özden'e ait bir türkü. Bunu seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Sivas Yıldız Elinden Ali Sultan'dan alınan güzel bir türkü var. Taze Karlar Yağmış. Bu güzel iki türküyü seslendirmeye çalışacağım.
1: Evet, dinliyoruz Gürsel.

0: Ağzına sağlık. Evet, yurdun dört bir yanından dediğimiz
1: Ya
0: türkülerden güzel bir
1: gittik değil mi?
0: demet sunduk. Programımızın
1: Yaptık.
0: da sonuna gelmişiz Gürsoy.
1: Seninle yapacağız son iki türküyü. İstersen kapanış anonsunu yapmak ister misin Selmacığım? Ben de yapabilirim.
0: Evet,
1: Dilersen, nasıl
0: canım
1: istersen.
0: arkadaşım. Onu sana bırakalım. Sen
1: Tamam.
0: çok güzel kapanış
1: Ben
0: anonsu
1: kapanış
0: yapıyorsun.
1: anonslarını güzel yaparım. Açılışı sen güzel açıyorsun da ben kapanışı güzel yaparım. Dur bakalım bu sefer de güzel olacak mı? Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'yi programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Ben Selma Geçer.
1: Orkestramızda bağlamada değerli şefimiz, orkestra sorumlusu Hasan Özçırpan arkadaşımız vardı. Nefesli de benim kıymetli arkadaşım Fatih Koçer Bey varlardı. Ritim sazda sevgili kardeşim Cemal Özkızıltaş. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda da Gülen Yüzüyle Özgün Eroğlu kardeşim vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Tonmeisterimiz Levent Kent arkadaşımız. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşli. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, benim adım Hızır Ali Akmeşe. Aksaraylıyım. Babama Neşet Usta'dan Kova Kova indirdiler yazıya türküsünü armağan etmek istiyorum.